Hazreti Hak bu asırda seni sultan etmiş. Hüsnü ahlakı hulusi sana ihsan etmiş. Almadım gerçi zahir hocasından dersi, okutup ilmiyle dün faikül akran etmiş. Nuru veçinde yazılmış, budur evladı nebi, can gözüyle okuyanlar seni canan etmiş. Hali hazırda fuzuliliği tevfik kılıp, şiir inşa dilerek kamil insan etmiş. Fazlını, kadrini takdir edemezler nadan, zahiren insan iseler manada hayvan etmiş. Kim severse seni candan, o efendim mümin, seni rencide eden münkiri süfyan etmiş. Çok şükür Rabbime, candan severim sıdk ile ben, bu atayayı bana Halık-ı Yezdan etmiş. Hakka binlerle şükür, darendeyi ihya etti. Ehli tevhidin içinden seni kumandan etmiş. Seni vasfetmeye korkmaz da liyakat ne gezer. Sana karşı muhabbet anı

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Elden gitmeden iki şeyin değerini anlamak zordur. Bunlar sağlık ve gençliktir. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Resulallah, bir kum tanesi, sıcak ve kavuran bir kum tanesi, bir değil bin çöl aşmak isterdim efendim. Ayağının tozu olan o bir kum tanesine ermek için ve görmek için Mekke'deki siyah gül Kâbe'ni, gözlerini ey Resul.

0: Gönlünüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
2: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Hudeybiye Anlaşması'ndan sonra engeller büyük ölçüde kalkıyordu. Peygamber Efendimizin özlemle beklediği, hasret hasret beklediği diğer insanlara, diğer ülkelere ulaşma imkanını elde ediyordu. Elçilerini hazırlıyor ve bir bir elçilerini krallara, hükümdarlara, emirlere mektuplar gönderiyor, İslam'a davet mektupları gönderiyordu. Hazreti Dihye bin Halife'yi Bizans hükümdarına gönderiyordu. Peygamber Efendimiz Hazreti Dihye'ye önce Busra'ya uğramasını, Busra'daki Gassan emiri Haris'le görüşmesini, ondan mektubun Kayser'e ulaşması konusunda yardım istemesini tembih ediyordu. Hazreti Dihye radıyallahu anh Bizans diyarına hareket ediyor. Cins Arap atının üzerinde Allah'ın Resulü'nün elçisi olarak Hristiyan topraklarına giriyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin talimatlarına aynen uyuyordu. Önce Busra'daki Gassan emiri Haris'e varıyordu. Ondan Bizans hükümdarı Kayser'le görüşmesi konusunda yardım istiyor. Gassan emiri yardımcı oluyor. O sırada Kudüs'te bulunan Bizans hükümdarı Heraklius'la görüştürüyor ve mektup Heraklius'a ulaşıyordu. Mektupta Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla, Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den aleyhissalatü vesselam'dan Rum'un büyüğü Hırak'le, hidayet yoluna uyanlara selam olsun. Bundan sonra ben seni İslam'a ve onu yayma hizmetine davet ediyorum. Müslüman ol ki selamete eresin. Allah da sana ecrini iki kat versin. Eğer kabul etmezsen halkının vebali senin boynundadır. Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda ortak olan bir kelimeye gelin. O kelime ancak Allah'a kulluk edelim. Ona kullukta hiçbir şeyi ortak yapmayalım. Allah'a bırakıp da bir kısmınız diğer kısmınızı Rabler edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse şahit olun, biz Müslümanız deyin. Mektup okuduktan sonra Bizans kralı ciddi boyutlarda alaka gösteriyordu. Şunu anlıyordu: Arap Yarımadası'nda sahici anlamda siyasi bir oluşum vardı. Bunu hemen anlıyor ki buna bigane kalmıyordu. İşin boyutlarını öğrenmek istiyordu. Öncelikle Peygamber Efendimiz'i daha bir yakinen tanımak istiyordu. Emir veriyordu. Peygamber Efendimiz'i yakinen tanıyan, Medine'den, Mekke'den kim varsa hemen bulup makamına getirilmesini söylüyordu. O sırada Ebu Süfyan ticaret için arkadaşlarıyla Gazze'ye gelmişlerdi. Görevliler Ebu Süfyan'ı ve arkadaşlarını hemen derdest edip Kral Heraklius'un huzuruna çıkarıyorlardı. Kral Ebu Süfyan'ın Peygamber Efendimiz'i çok iyi tanıdığını söyleyince son derece seviniyordu. Aradığını bulmuştu. Artık sorularını sorabilirdi. Öğrenmek istediklerini öğrenebilirdi. Bir de isabetli bir durum vardı. Ebu Süfyan Peygamber Efendimiz'e muhalifti. Dolayısıyla yalan söyleme ihtimali son derece düşüktü. Bizans kralı Heraklius ile Ebu Süfyan'ın arasında geçen konuşmanın bir kısmı şöyleydi: Heraklius, eğer yalan söylemeyecek olursan sana bazı şeyler soracağım. Eğer yalan söyleyecek olursan bil ki yalancılık hiç kimseye bir fayda sağlamaz. Ayrıca eğer yalan söyleyecek olursan arkadaşların doğrusunu söyleyeceklerdir. Onlar senin yalanlarına müsaade etmeyeceklerdir. Söyle bakalım, aranızdan çıkan ve peygamber olduğunu söyleyen bu kişi kimdir? Ebu Süfyan, ey hükümdar, onun işini büyütme. Bu tahmin ettiğinden daha önemsiz bir olaydır. Hükümdar, sen benim sorularıma cevap ver. O sizden ne istiyor? Ebu Süfyan, yalnız Allah'a ibadet etmemizi ve Allah'a hiçbir şey ortak koşmamamızı istiyor. Bizi bu konuda atalarımızın yolundan uzaklaştırmak istiyor. Ayrıca namaz kılmayı, doğru olmayı, yoksullara yardım etmeyi, kötülüklerden kaçınmayı, verilen söze sadık kalmayı, emanete ihanet etmemeyi, akrabalarla ilgilenmeyi istiyor. Hükümdar, onun soyu bakımından aranızdaki durumu nedir? Ebu Sufyan, o soylu bir aileye mensuptur. Hükümdar, daha önce aranızdan peygamberlik iddiasında bulunan bir kimse çıktı mı? Ebu Sufyan, hayır, böyle birisi hiç çıkmadı, Muhammed ilktir. Hükümdar, onun atalar arasında hükümdar olan bir kimse var mı? Ebu Sufyan, hayır, yok. Hükümdar, ona kimler tabi oluyor, yoksullar mı, zenginler mi? Ebu Sufyan, ona daha çok halkın yoksulları, kadınlar ve gençler tabi oluyor. Hükümdar, ona tabi olanların sayısı gün geçtikçe artıyor mu yoksa azalıyor mu? Ebu Sufyan, sürekli artıyor. Hükümdar, onun dinine girdikten sonra ondan veya dininden hoşnut olmayarak tekrar eski dine dönenler var mı? Ebu Sufyan, hayır, hiç yok. Hükümdar, onunla hiç savaştınız mı? Eğer savaştıysanız o sizi hiç yendi mi? Ebu Sufyan, benim bulunmadığım bir savaşta bizi yendi. Diğerinde ise biz yendik. Hükümdar, onu yalancı birisi olarak mı yoksa doğru sözlü birisi olarak mı tanırsınız? Ebu Sufyan, onu her zaman doğru sözlü birisi olarak tanıdık. Hükümdar, hiç sözünde durmadığı oldu mu? Ebu Sufyan, hayır, hiç olmadı. Şu anda da onunla bir anlaşma yaptık. Bir süreliğine aramızdaki savaşları durdurduk. Bu süre içerisinde kendisinin ne yapacağını bilmiyoruz diyordu. Daha sonra Ebu Sufyan bu görüşmenin ayrıntıları anlatıyordu. O anlatımında Kayser'le konuşurken Muhammed hakkında yalan şeyler söylemeyi çok arzuladım. Ama bizi dinlemekte olan arkadaşlarımın beni yalancılıkla itham ederek aşağılamalarından çekindim. Onların gözünde yalancı konuma düşüp saygımı yitirmek istemediğim için bütün sorulara doğru cevap vermek zorunda kaldım. Eğer arkadaşlarım olmasaydı yalan söylerdim. Zaten bunu da çok arzuluyordum. Heraklius mektubu okudup çevresindeki insanlara bir şey söyleyince bir gürültü koptu. Sesler yükselmeye başladı. Fakat ben ne dediklerini tam anlayamıyordum. Heraklius bizim dışarı çıkmamızı istedi diyordu. Heraklius Ebu Sufyan'la görüşmesinden sonra şöyle diyor. Onun soyunu, sülalesinden hükümdar çıkıp çıkmadığını, dinine halkın ileri gelenleri mi yoksa zayıfları mı girdiğini, dinine girenlerin her geçen gün artıp artmadığını, dinine girdikten sonra ayrılan olup olmadığını, peygamberin hiç yalan söyleyip söylemediğini, onunla yapılan savaşlarda sonucun nasıl olduğunu, bütün sorularına aldığı cevaplarla Heraklius, Hazreti Peygamber Efendimizin hak peygamber olduğunu söyledi. Hatta bu söylenenler doğru ise, ayaklarımın bastığı şu topraklar yakında onun olacaktır dedi. Ancak devlet ricali ve din adamları bu sözlere şiddetle karşılık verdiler. Bizans hükümdarı Heraklius, elçi Hazreti Dıhye bin Halife'ye son derece saygılı davrandı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a cevabi mektubunu yazdı. Yazdığı mektubuyla beraber bir hayli hediyelerle elçiyi uğurladı. Kaynaklarda Müslüman olmaya yöneldiği ama ortamın sert olması nedeniyle bu asil adımı atamadığı kaydediliyor. Elçi Dıhya radıyallahu anh Medine'ye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna varıyor ve olanları anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun saltanatı bir süre daha devam edecek buyurdular. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Şuca bin Vef el-Esedi'yi Şam emiri Halis bin Ebi Şemre'ye gönderiyordu. Şam emiri Peygamber Efendimiz'e öfkeleniyor ve hemen bir ordu hazırlayıp Medine üzerine yürümek istiyordu. Ama Şam emiri Bizans hükümdarından izin almadan bir hareket yapamazdı. İzin istedi ama Heraklius izin vermedi. Şam emiri saygısız ve olumsuz davranmıştı. Peygamber Efendimiz Mısır mukavkısına Hazreti Hatip bin Ebi Belta'yı gönderiyordu. Mısır mukavkısı olumlu davranıyor, Hazreti Hatip bin Ebi Belta'ya sorular soruyor. Hazreti Hatip radıyallahu anh güzel bir konuşma yapıyor. Ama İslam'a yöneliş olmuyor. Elçiyi hediyelerle Medine'ye gönderiyor. Elçi Hazreti Hatip bin Belta radıyallahu anh olanları Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme anlatınca saltanatına kıyamadı, fakat saltanatı kendisine kalmayacak buyurdu. Ülkelere gönderilen mektuplar konusunda genel bir değerlendirme yapmayı denediğimizde mektupların içeriği birbirine çok yakındı. Bütün mektuplarda tevhide vurgu vardı. Bütün dikkatler tevhide çekiliyordu. Son derece önemli bir husus dikkatlerimizi çekiyordu. Devlet adamlarına gönderilen mektuplarda İslam'a davet ediliyor, İslam'ın bütün insanlığa ulaştırılması konusunda omuz omuza verilmesi isteniyor ve bu idarecilerin idare makamlarında kalacakları vurgulanıyordu. Böylece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir saltanat peşinde olmadığının altı çizilmiş oluyordu. Peygamber Efendimiz'in davet mektuplarında yalın, sade, saygı ve hakikatin ifade edilişi vardı. Hafife alan, yukarıdan bakan, tehdit eden, korkutan bir üslup yoktu. Doğal, tabii bir şekilde hakikatin dile getirilmesi vardı. Ayrıca ülke hükümdarlarının konumuna göre hitap ediş vardı. Rum'un büyüğü, Kıptilerin ulusu, Fars'ın ulusu şeklinde ifadeler vardı. Onların konumlarına saygı vardı. Peygamber Efendimiz elçilerini seçme konusunda son derece dikkatlilik gösteriyordu. Elçiler daha önce o ülkelere gitmişlerdi. Belirli boyutlarda o ülkelerin dillerini biliyorlardı. O toplumu belli boyutlarda tanıyorlardı. Ayrıca görünümleri etkiliydi. Fiziksel görünümleri güzeldi. Sağlıklı ve sağlam vücutluydular. Kavrayışları keskin olanlardı. Netice itibariyle Müslüman milleti temsil edecek özellikteydiler. Bir milleti temsil edecek özellikleri vardı. Peygamber Efendimizin duyarlılığı zirve boyutlarındaydı. İnsanların kabiliyetlerini iyi tespit eder ve her insanı kabiliyeti baskın olduğu alanda çalışma zeminini oluştururdu. Böylece toplumun kalitesini kısa zamanda yükseltirdi. Kaliteli ve verimli bir toplumun oluşmasına neden olurdu. Kaliteli ve dengeli toplumlarda her işi ehline vermek ya da ehlini bulmak ve ona vermek şeklinde olurdu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır, doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir. Ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimi. Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban

0: Eğitim, Pera Yeşil Çınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
1: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Canım efendim, ne olurdu Rabbim, mağaranın kapısında ağ ören örümcek olsaydım, mübarek vücudunda iz bırakan, altında yattığın hasır olsaydım, açlıktan mübarek karnına bağladığın iki taştan biri de ben olsaydım, Uhud'da kırılan mübarek dişin yerine kırılan ben olsaydım, yetimlerin başını okşayıp onlara babalık yaptığında senin gül yüzünü görebilmek için yanında bir yetim çocuk da ben olsaydım, mescitte hutbeleri okurken yanından ayrıldığında ağlayan kuru hurma kütüğü de ben olsaydım, seni görebilmek için gelen, seni görmeden dönen Veysel Karani'nin giydiği hırkan da ben olsaydım, senin kokunun olduğu örtüsüz gülde dikeninde ben olsaydım, Miraç'a çıkarken mahzun Mescid-i Aksa'da üzerine bastığın taş da ben olsaydım, kabrinin üzerinde uçan bir güvercin de ben olsaydım, bunların hiçbiri olamadım Rabbim, nasip et de ona layık bir ümmet olayım.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Elden gitmeden iki şeyin değerini anlamak zordur. Bunlar sağlık ve gençliktir. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

sen mi öldürdün onları? Yoksa onlar mı seni? Sen ey anası güneş, babası hilal olan nübüvvet, Araplık, hidayet yurdu. Kanını döktülerse de, yırttılarsa da mahremiyetini, gururlan. Ey Filistin, dünyada dik dursun başın. Çünkü melekler gibi saf, krallar gibi öfkeli oğulların. Uykuya dalsa da herkes, onların uyumayacak gözleri, inan. Ta ki öcün alınıncaya kadar sana vurandan. İşte birer ceylan misali oğulların. Sana feda olacak güzellikleri ve kılıçları onların. Kahrolası gaddar Yahudiler. Acı geldi onlara. Tadın. Çoktan yerlerde seni.

Bir şu halime bak, nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum, gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak, önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı, 3 ay tihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada, yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin, akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram, bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakini hilkatle hasbihal ettim, leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü, nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir, sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık kayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de Rabbimiz biliyor. Biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüze devam edeceksiniz öyle mi? Hayır. Siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki? Beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgiyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi, sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör eder, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar.

ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi, bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi.

0: Mahallesi 63020 numaralı sokak numara 7 Taksim'a Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Elden gitmeden iki şeyin değerini anlamak zordur. Bunlar sağlık ve gençliktir. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere El-Mütekebbir Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağım. Cenab-ı Hak cümlemizi istifade edenlerden eylesin. Amin. El-Mütekebbir, büyüklüğün kemalinde her şeyden yüce, her kötülükten münezzeh, kullarına zulmetmekten uzak, her şeyde, her işte ve hadisede aklın ve vehmin anlayış kabiliyetinin çok üstünde olan, azamet ve yüceliğini gösteren. Haşr suresi. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Meliktir, Kuddüstür, Selamdır, Müheymindir, Azizdir, Cebbardır, Mütekebbirdir. Allah, müşriklerin şirk koştuklarından münezzehtir. Değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu Hazretleri, Kur'an-ı Kerim'inde büyüklüğünün ve rahmetinin eseri olarak biz kullarının onu en iyi şekilde tanımamız, yalnız kendisine ibadet edip başka kapılar aramamamız için zatını böylece güzel anlatır. O muhteşem ayetleri okurken yeri göğü titreten bir yüceliği hisseder, içimiz haşyetle dolarken ayetlerin manevi havasındaki rahmetle de ruhumuzun engin bir rahmet denizinde serinliğini fark ederiz. Hazreti Musa aleyhisselam, Kelimullah lakaplı büyük peygamber, o da bir insandı ve o da bir insan gibi fıtratında yazılı olanı, kendini yaradanı görmek istedi. Rabbini, kendisine Tur dağında seslenen Rabbini dünya gözüyle görmek istedi. Ayetleri dinleyelim. El-Mütekebbir olan Yüce Mevlamızın kelamını dinleyelim ve kulak verelim o sese. Hazreti Musa ile Tur dağında konuşan Yüce Yaradan, Habibinin ümmeti ile Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla her an her yerde konuşuyor. Ne olur bu muhteşem sadayı duyalım yüreklerimizde. Hazreti Musa aleyhisselam da bir insandı. Yüce Mevlamız dileseydi insanoğluna meleklerden de peygamberler gönderebilirdi. Ama o zaman biz aciz insanlar, o bir melek, biz onun yaptığına takat getiremeyiz, onu taklit edemeyiz diyecektik. Her işi hikmetli, el-hakim olan Allah Celle Celaluhu, her şeyin ezeli ve ebedi ilmi katında olan el-alim olan Allah Celle Celaluhu, insanoğluna kendi cinsinden insan bir peygamber gönderdi ve peygamberler gönderdi. Kur'an-ı Kerim'de kıssaları anlatılan
hayatlarından örnekler verilen peygamberlerin aleyhimusselam acılarında, sıkıntılarında kendinizi bulursunuz. Kur'an-ı Kerim ile dost olalım. Onun ruhlara itminan veren ikliminde yaşamaya başlayınca her ayetin bize hitap ettiğini görecek ve Rabbimizin Hazreti Musa ile Tur Dağı'nda konuşan Rabbimizin bizimle de Kur'an-ı Kerim vasıtası ile konuştuğunu anlayacak ve kitabımıza daha fazla düşkün olacak, adeta sevdalanacağız. Dinleyelim bu muhteşem kelamı. Araf suresi. Ve Musa'ya 30 geceye vaat ettik, vaat verdik ve sureye bir 10 gece daha ekledik. Ve böylece Rabbinin mikatı tam 40 gece oldu. Musa kardeşi Harun'a şöyle dedi: kavmim içinde benim yerime geç, ıslaha çalış ve bozguncuların yolundan gitme. Ne zaman ki Musa mikatımıza geldi, Rabbi ona kelamıyla ihsanda bulundu. Ey Rabbim, göster bana kendini de bakayım sana, dedi. Rabbi ona buyurdu ki, beni katiyen göremezsin, velakin dağa bak. Eğer o yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin. Rabbi dağa tecelli edince onu yerle bir ediverdi. Musa da baygın düştü. Ayılınca dedi ki, Allah'ım, seni tenzih ederim. Sana tevbe ettim, sana döndüm ve ben inananların ilkiyim. El mütekebbirdir o, yücelerden yücedir. Bizim onu dünya gözüyle görmemiz mümkün değil bu dünyada. Ama kalp gözlerimizle onun kudretinin eserlerine bakar, yüceliğini görür, secdelere kapanırız. Bizden beklenen de zaten onu tanımamız, ona iman etmemiz ve ona ibadet etmemizdir. Ve o yüceler yücesinin rahmetini hissedelim şimdi de. Allah Celle Celaluhu'nun Habibim dediği, kulum ve Resulüm diye övdüğü peygamberler silsilesinin tacı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kıyamet günü aziz ve celil olan Allah şöyle buyuracak: ey Ademoğlu, ben hasta oldum, beni ziyaret etmedin. Kul diyecek, ey Rabbim, sen Rabbul Alemin iken ben seni nasıl ziyaret ederim? Rab Teala diyecek, bilmedin mi? Falan kulum hastalandı, fakat sen onu ziyaret etmedin, bilmiyor musun? Eğer onu ziyaret etseydin, yanında beni bulacaktın. Rab Teala diyecek, ey Ademoğlu, ben senden yiyecek istedim, ama sen beni doyurmadın. Kul diyecek, ey Rabbim, ben seni nasıl doyururum? Sen ki alemlerin Rabbisin.
Rab Teala diyecek. Benim falan kulum senden yiyecek istedi. Sen onu doyurmadın. Bilmez misin ki eğer sen ona yiyecek verseydin, onu benim yanımda bulacaktın. Rabbimiz Teala diyecek. Ey Ademoğlu, ben senden su istedim, bana su vermedin. Kul diyecek. Ey Rabbim, ben sana nasıl su içirebilirim? Sen ki alemlerin Rabbisin. Rab Teala diyecek. Kulum falan senden su istedi. Sen ona su vermedin, bilmiyor musun? Eğer ona su vermiş olsaydın, bunu benim yanımda bulacaktın. Değerli kardeşlerim, yani Allah Celle Celaluhu için Allah'ın kullarına yapılan ihsan, ikram ve hediyeler bir nevi Cenab-ı Hak hesabına olduğu için Cenab-ı Hakk'a yapılmış gibi addediliyor. El-Mütekebbirdir o. Yücelerden yücedir. Kimse bilmez nicedir. Ona yer, mekan atfetme yanlışlığına düşmeyelim. O her yerdedir. Hasta bitap kulunun gönlündedir. Aç ve zavallı bir kulun yanı başındadır. İhtiyaç sahibinin ah dolu dualarındadır. Beni ne yerim içine aldı ne gögüm, lakin mümin bir kulumun kalbi beni içine alır. Denildiği gibi Yüce Allah Celle Celaluhu kendisini şirksiz seven her gönüldedir. Büyüklük ve ululuk işte budur. Hazreti Musa aleyhisselam gibi Yaradanımızı görmek mi istiyoruz? Bir hastayı ziyaret edelim. Onu orada bulacağız. Bir fakiri yedirelim. Sofradaki huzurda, fakirin duasında onu hissedeceğiz. Bir susuzun susuzluğunu giderin. Sizin ruhunuzun bir rahmet pınarından coşan damlalarla esenliğe ulaştığını görecek ve Rabbinizin size o mahsus lütfuyla rahmet ettiğini hissedeceksiniz. İşte sır burada. Yücelik ona, sadece ona ait. O, bizden varlığımızla büyüklenmeden zor durumdakilere el uzatmamızı, yani yukarılara değil, aşağılara bakarak yaşamamızı ve bir kul olduğumuzu bilerek yüzü secdelerde mütevazi insanlar olmamızı ve gariplerini unutmamamızı istiyor. El-Mütekebbir isminin tecellileri işte bunlardır. Ne kadar küçük olduğumuzu idrak edebilirsek, o kadar büyürüz Rabbimizin katında. Ne kadar verirsek varlığımızdan, o kadar zenginleşiriz onun katında. Dünyayı ne kadar değersiz kabul eder, ne kadar önemsemezsek, dünyalıkları, ahiretimiz o kadar değerlenir onun katında. Hele hele, ne kadar yaralı, kırık gönüllü, mazlum ve garip bulur, ne kadar sevindirirseniz onları, o gönüllerde Hazreti Musa aleyhisselamın Tur Dağı'ndaki buluşması gibi Rabbinizle buluşur, onun has kulu olursunuz iki cihanda da.
İnsan suresi, yoksula, yetime ve esire kendilerinin arzu ve ihtiyaçları varken seve seve yemek yedirirler. Yoksula, yetime ve esire kendilerinin arzu ve ihtiyaçları varken seve seve yemek yedirirler. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mütekebbir isminin tecellisini hayatımızda tatbik etmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bugün Esmaül Hüsna programımızda El-Mütekebbir ismi mübarekini anlamaya ve anlatmaya çalıştık. Bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm İrtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Her bayram aynı soruyu hatırlarız. Bir kurban kesilir ve bir şey tamamlanır sanırız. Ama kurban sadece kesilen midir? Yoksa kurban insanın en sevdiğinden verdiği bir parçası mıdır? Hazreti İbrahim'in önünde bir İsmail vardı. Peki ya senin? En çok neye bağlıysan, en çok neyi tutuyorsan, belki de senin kurbanın odur. Çünkü kurban sadece bir hayvan değil, bir vazgeçiştir, bir teslimiyettir. O halde bu bayram senin kurbanın ne? Vuslat Derneği, bir vazgeçişle, bir teslimiyetle kurbanını Allah'a ulaştırana selam olsun. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

yoktur burada vaki kalan. Bir metre bezmiş lazım olan, Allah'a kul olamadım, Mevla'ya kul olamadım.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Elden gitmeden iki şeyin değerini anlamak zordur. Bunlar sağlık ve gençliktir. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
2: Kardeşlik hissemiz kurban. Kardeşliğimiz kurbanla kuvvetlensin. Bu bayram kardeşlikte buluşalım. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Yıkılmış bir mezarım ki, yığılmıştır içinde Sait'ten 79 envat, Ba'asam alama. 80. olmuştur mezara bir mezar taş, beraber ağlıyor hüsran-ı İslam'a. Mezar taşımla pür envat, enindar o mezarımla, revanım sahayı ukbayı ferdama. Yakinim var ki istikbal semavat-ı zemini Asya, bahem olur teslim

bütün dünyaya küskündüm. Dün akşam pek bunalmıştım. Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım. Şehirden kaçmak isterken sular zaten kararmıştı. Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı. Işık yok, yolcu yok, ses yok, bütün hilkat kesilmiş lal. Bu istirakı tek bir nefa olsun etmiyor ihlal. Muhitin hali insaniyetin timsalidir sandım. Dönüp maziye tırmandım. Ne hicranlar, neler andım. Taşarken haşrolup beynimden artık bin müselsel yağıt, zalamın sinesinden fışkıran memdut bir feryat. O müstarak, o durgun vecd-i nagah öyle coşturdu ki vadiden bütün yer yer eninler çağlayıp durdu. Ne muhrik nameler yara, ne mevca mevç demlerdi. Ağaçlar, taşlar ürpermişti. Güya sur-u mahşerdi. Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen. Gezersin hanümanın şen, İçin şen, kainatın şen. Hazansız bir zemin isterse şayet ruhu serbazın, ufuklar, buğdu mutlaklar, bütün mahkumu pervazın. Değil bir kayda sığmazsın kanatlandın mı ebada. Hayatın en muhayyel gayedir ahrara dünyada. Neden öyleyse matemlerle eyyamın perişandır? Niçin bir damlacık göğsünde bir umman hıruşandır? Hayır, matem senin hakkın değil, matem benim hakkım. Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez afakım. Teselliden nasibim yok, hazan ağlar baharımda. Bugün bir hanümansız serseriyim öz diyarımda. Ne hüsrandır ki şarkın ben vefasız, kansız evladı, serapa garba çiğnettim de çıktım hake ecdadı. Hayalimden geçerken şimdi fikrim her cümerc oldu. Selahaddin-i Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu. Ne zillettir ki nakus inlesin beyninde Osman'ın. Ezan sussun, fezalardan silinsin yadı Mevla'nın. Ne hicrandır ki en şevketli bir mazi serab olsun. O kudretler, o satvetler harab olsun, türab olsun. Çökük bir kubbe kalsın mabedinden Yıldırım Han'ın. Şenaatlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan'ın. Ne haybettir ki vahdetgahı dinin devrilip taş taş, sürünsün şimdi milyonlarca mevasız kalan dindaş. Yıkılmış hanümanlar yerde işkenceyle kıvransın. Serilmiş gövdeler binlerce, yüz binlerce doğransın. Dolaşsın sonra İslam'ın haremgahında namahrem. Benim hakkım, sus ey bülbül. Senin hakkın değil matem.

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Evet, kıymetli Davet Radyo dinleyicilerimiz, Nur İklimi programımızın bu haftaki dersini Mesnevi Nuriye'den yapacağız inşallah Mustafa Hocam'la beraber. Buradan başlayacağız. Devamında inşallah bitirmeye niyetlendik. Nasip olursa bitirene kadar inşallah okuyacağız.
2: İnşallah.
1: Kıymetli hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Allah razı olsun.
1: Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle inşallah bitirmeye niyet ettik. İnşallah başlayıp bitirelim.
2: Amin.
1: Buyurun hocam.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mesnevi-i Nuriye müellifi Bediüzzaman Said Nursi. Bismillahirrahmanirrahim. İtizar. Risale-i Nur külliyatından El Mesnevi-ül Arabi ile muavven büyük üstadın Cihan Baha pek kıymetdar şu eserini de Allah'ın avn ve inayetiyle Arabi'den Türkçe'ye çevirmeye muvaffak olmakla kendimi bahtiyar addediyorum. Yalnız aslındaki ulviyet, kuvvet ve cezaleti tercümede muhafaza edemedim. Evet, o cevheri baha hakikatlara zarf olacak ne bir harf ne bir lafız bulamadım. Tercüme lisanı da fikrim gibi nakıs ve kasır olduğundan o azim imanı ve cesim Kur'ani hakikatlara ancak böyle dar ve kısa bir kisveyi tedarik edebildim. Ne hakkın ve ne hakikatin hatrı kalmış. Fabrika-i dimaiyemin bozukluğundan bu kadarını da müellif-i muhterem Bediüzzaman'ın manevi yardımlarıyla dokuyabildim. Evet, bir tavuk kendi uçuşuyla Şahin'in veya Kartal'ın uçuşlarını taklit ve tercüme edemez. Bu hakikaten aslına uygun ve layık bir tercüme değildir. Pek kısa bir meal, bazen de tay edilmiş, tercüme edememiş. Çok yerlerde yalnız mealini aldım. Bazı yerlerde de tay ettim. Ancak aslındaki hakaikı evladı vatana gösteren küçük bir aynedir. Risale-i Nur müellifinin neseben küçük kardeşi ve 15 sene ondan ders alan Abdülmecit Nursi.
1: Tercüme Abdülmecit Nursi'ye ait.
2: Evet.
1: Nerede yazılmıştı?
2: Van. Üstad Hazretleri'nin ilk dönem eserlerindendir. Van'da, Horhor dönemlerinde yazılmış aslı.
1: Evet.
2: Başlayalım inşallah. Risale-i Nur'un bir nevi Arabi, Mesnevi-i Şerif hükmünde olan bu mecmuanın mukaddemesi 5 noktadır. Birinci nokta, 40-50 sene evvel eski Said ziyade ulûm-u akliye ve felsefiyede hareket ettiği için hakikatül hakaika karşı ehli tarikat ve ehli hakikat gibi bir meslek aradı. Ekser ehli tarikat gibi yalnız kalben harekata kanaat edemedi. Çünkü aklı, fikri, hikmeti felsefiye ile bir derece yaralıydı. Tedavi lazımdı. Sonra hem kalben hem aklen hakikata giden bazı büyük ehli hakikatın arkasında gitmek istedi. Baktı, onların her birinin ayrı cazibedar bir hassası var. Hangisinin arkasından gideceğine tahayyürde kaldı. İmam Rabbani de ona gaybi bir tarzda tevhid-i kıble et demiş. Yani yalnız bir üstadın arkasından git. O çok yaralı eski Said'in kalbine geldi ki, üstad-ı hakiki Kur'an'dır. Tevhid-i kıble bu üstadla olur diye yalnız o üstad-ı kutsi'nin irşadıyla hem kalbi hem ruhu gayet garip bir tarzda sülûka başladılar. Nefsi emmaresi de şukuk ve şüphehatıyla onu manevi ve ilmi mücahedeye mecbur etti. Gözü kapalı olarak değil, belki İmam-ı Gazali radıyallahu an, Mevlana Celaleddin-i Rumi radıyallahu an ve İmam-ı Rabbani radıyallahu an gibi kalp ve ruh ve akıl gözleri açık olarak ehli istirakın akıl gözünü kapadığı yerlerde o makamlarda gözü açık olarak gezmiş. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki Kur'an'ın dersi de irşadıyla hakikata bir yol bulmuş, girmiş. Hatta ve fi kulli şeyin lehu ayetun tedullu ala ennehu vahid hakikatına mazhar olduğunu yeni Said'in Risale-i Nur'uyla göstermiş. İkinci nokta, Mevlana Celaleddin Rumi radıyallahu an ve İmam-ı Rabbani radıyallahu an ve İmam-ı Gazali radıyallahu an gibi akıl ve kalp ittifakıyla gittiği için her şeyden evvel kalp ve ruhun yaralarını tedavi ve nefsin evhamından kurtulmasını temine çalışıp lillahil hamd eski Said yeni Said'e inkılap etmiş. Aslı Farisi, sonra Türkçe olan Mesnevi Şerif gibi o da Arapça bir nevi mesnevi hükmünde katre, hubab, habbe, zühre, zerre, şemme, şule, lemalar, reşhalar, lasiyemalar ve sair dersleri ve Türkçe'de o vakit nokta ve lemaatı gayet kısa bir surette yazmış. Fırsat buldukça da taab etmiş. Yarım asra yakın o mesleği Risale-i Nur suretinde fakat dahili nefis ve şeytanla mücadeleye bedel, hariçte muhtaç mütehayyirlere ve dalalete giden ehli felsefeye karşı Risale-i Nur geniş ve külli mesneviler hükmüne geçti. Üçüncü nokta, o yeni Said'in münazarasıyla nefis ve şeytanın tam mağlup edilmesi ve susturulması gibi Risale-i Nur dahi yaralanmış talibi hakikati kısa bir zamanda tedavi ettiği gibi ehli ilhat ve delaleti de tam ilzam ve iskat ediyor. Demek bu Arabi mesnevi mecmuası Risale-i Nur'un bir nevi çekirdeği ve fidanlığı hükmündedir. Bu mecmuanın yalnız dahili nefis ve şeytanla mücadelesi, nefsi emmarenin ve şeytanı cinni ve insinin şüphehatından tamamıyla kurtarıyor. Ve o malumat ise meşhudat hükmünde ve ilmel yakin ise aynel yakin derecesinde bir itminan, bir kanaat veriyor. Dördüncü nokta, eski Said ilmi hikmet ve ilmi hakikatın çok derin meseleleriyle meşgul olması ve büyük ulemalarla derin meseleler üzerinde münazarası ve medresenin yüksek derslerini gören eski talebelerinin fehimlerinin derecesine göre yazması ve eski Said'in de terakkiyat-ı fikriye ve kalbiyesinde yalnız kendisi anlayacak bir surette gayet kısa cümlelerle, gayet muhtasar bir ifadeyle uzun hakikatlara kısa kelimelerle işaret nevinde o mecmuayı yazdığı için bir kısmını en müdakkik alimler de zorla anlayabilir. Eğer tam izah olsaydı Risale-i Nur'un mühim bir vazifesini görecekti. Demek o fidanlık mesnevi, turuk-u hafiye gibi enfüsi ve dahili cihetinde çalışmış, kalp ve ruh içinde yol açmaya muvaffak olmuş, bahçesi olan Risale-i Nur hem enfüsi hem ekseri cihetinde turuk-u cehriye gibi afaki ve harici daireye bakıp marifetullah'a geniş ve her yerde yol açmış. Adeta Musa aleyhisselamın asası gibi nereye vurmuş ise su çıkarmış. Hem Risale-i Nur hükema ve ulemanın mesleğinde gitmeyip Kur'an'ın bir icaz-ı manevisiyle her şeyde bir pencere-i marifet açmış. Bir senelik işi bir saatte görür gibi Kur'an'a mahsus bir sırrı anlamıştır ki bu dehşetli zamanda hadsiz ehli inadın hücumlarına karşı mağlup olmayıp galebe etmiş. Beşinci nokta, eski Said'in yeni Said'e inkılap etmesi zamanında yüzer ilimlerle alakadar binler hakikatlar ayrı ayrı birer risaleye mevzu olacak kıymetteyken o Said telif ederken meselelerin başında i'lem, i'lem, i'lemlerle her bir hakikati ki bir risale olacak derecede ehemmiyetliyken birkaç satırda, bazen bir sayfede, bazen bir iki satırda zikrediyorlar. Adeta her bir ilemler bir risalenin şifresidir. Hem ilemler birbirine bakmayarak muhtelif ilimlerin ve hakikatların fihristeleri hükmünde yazıldığından o mecmuayı okuyanlar bu noktaları nazara alıp itiraz etmesinler. Said Nursi radıyallahu anh.
1: Lemalar. Türkçe Risale-i Nur'un 22. sözüyle aynı mealdedir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil. Lehu mekalitus semavati vel ard. Fesubhanellezi biyedihi melakutu kulli şeyin ve in min şeyin illa indena hazainuhu. Ma min tabbetin illa hu ahizun binasiyatiha. Ey daire-i esbaptan zuhur eden işleri, hadiseleri esbaba isnat eden gafil, cahil. Mal sahibi zannettiğin esbab, mal sahibi değillerdir. Asıl mal sahibi, onların arkasında iş gören kudret-i ezeliyedir. Onlar ancak o kudretten gelen hakiki tesirleri ilan ve neşretmekle muvazzaftırlar. Demek daire-i esbab, hükümetin kalem dairesi hükmündedir ki yukarıdan gelen emirlerin tebliğatı o daireden yapılıyor. Çünkü izzet ve azamet perdeyi iktiza eder. Tevhid ve celal dahi şirketi reddeder, tesiri esbaba vermiyor. Evet, Sultan-ı Ezeli'nin memurları vardır ama icraatçıları değillerdir ki saltanat ve rububiyetinde ortak olsunlar. Ancak o memurların vazifesi dellallıktır ki kudretin icraatını ilan ediyorlar. Veya o memurlar nazır müşahitlerdir ki gördükleri evamir-i tekviniyeye karşı yaptıkları itaat ve inkiyat ile istidatlarına göre bir nevi ibadet yapmış olurlar. Demek esbab ancak ve ancak kudretin izzetini, rububiyetini, haşmetini izhar için vaz edilmiş bir takım vasıtalardır. Yoksa kudretin acz ve ihtiyacı için muavenet eden yardımcı değillerdir. Beşer sultanlarının memurları ise sultanların ihtiyaç ve aczlerini def için tayinlerine zaruret hasıl olan yardımcı ve ortaklarıdır. Binaenaleyh Allah'ın memurlarıyla insanın memurları arasında münasebet yoktur. Yalnız gafil ve cahil olan hadiselerde ve vukuattaki hikmetleri, güzellikleri göremediklerinden Cenab-ı Hak'tan şekva ve şikayetlere başlarlar. İşte o şekva ve şikayetlerin hedefini değiştirmek için esbab vaaz edilmiştir. Çünkü kusur onlardan çıkıyor. Onların kabiliyetsizliğinden ileri geliyor. Bu sırra bir misal latif suretinde bir temsili manevi rivayet ediliyor ki Hazreti Azrail aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a demiş ki kabz-ı ervah vazifesinde senin ibadın benden şekva edecekler, benden küsecekler. Cenab-ı Hak lisan-ı hikmetle ona demiş ki seninle ibadımın ortasında musibetler, hastalıklar perdesini bırakacağım. Ta şekvaları onlara gidip sana küsmesinler. Evet, nasıl ki hastalıklar perdedir, ecelde tevehhüm olunan fenalıklara mercidirler ve kabz-ı ervahta hakiki olarak hikmet ve güzellik Hazreti Azrail aleyhisselamın vazifesine mütealliktir. Öyle de Hazreti Azrail aleyhisselam da bir perdedir. Kabz-ı ervah da zahiren merhametsiz görünen ve rahmetin kemaline münasip düşmeyen bazı halata merci olmak için o memuriyete bir nazır ve kudret-i ilahiye bir perdedir. Evet, izzet ve azamet ister ki esbab perdedar-ı desti kudret olan aklın nazarında, tevhid ve celal ister ki esbab ellerini çeksinler tesiri hakikiden. Tenbih. Arkadaş, tevhid iki çeşit olur. Birisi amiyane tevhiddir ki Allah'ın şeriki yok ve bu kainat onun mülküdür der. Bu kısım tevhid sahiplerinin fikirce gaflet ve delalete düşmeleri korkusu vardır. İkincisi hakiki tevhiddir ki Allah birdir, mülk onundur, vücut onundur, her şey onundur der. La yetezelzel bir itikada sahiptirler. Bu kısım tevhid sahipleri her şeyin üstünde Cenab-ı Hakk'ın sikesini görür ve her şeyin cephesinde bulunan mühürünü, damgasını okur. Ve bu sayede huzuri bir tevhid melekesi maliki olurlar ki delalet ve evhamın taarruzundan kurtulurlar. Kur'an-ı Hakim'den istifade ettiğimiz ikinci kısım tevhidin birkaç mertebelerini birkaç lemma zımnında izah edeceğiz. Birinci lemma. Bakınız, her bir masnunun yüzünde öyle bir sikke vardır ki ancak her şeyi halk eden Halık'a mahsustur. Ve her bir mahlukun cephesinde öyle bir hatem vurulmuştur ki her şeyi yapan saniden mağda kimsede o hatem bulunmaz. Ve kudretin neşrettiği mektuplarından her bir mektubun ahirinde taklidi kabil olamayan öyle bir turra vardır ki ancak Sultan-ı Ezel ve ebede hastır. O gibi sikkelerden yalnız hayat üzerinde parlayan sikke-i icaza bakınız ki hayat ile bir şeyden pek çok şeyler husule gelir, icat edilir ve pek çok şeyler dahi bir şey vahide emri Rabbani ile inkılap ederler. Mesela su bir şey vahid iken pek çok uzuvlara, cihazlara Allah'ın izniyle menşe olur, icat edilirler ve mideye giren pek çok muhtelif yemekler ve meyvelerden Halık-ı Teala tek bir cismi icat eder, tek bir cisim husule getirir. İşte kalp, akıl, şuur sahibi olan bir adam bu ciheti düşünürse anlar ki bir şeyden çok şeyleri icat edip çıkartmak ve çok şeyleri bir şeye tahvil etmek ancak her şeyi halk eden ve her şeyi yapan saniye mahsus bir sikkedir. İkinci lemma, sayısız hatemlerden canlı mahlukata vaaz edilen hayat hatemine bakınız. Evet, canlı bir mahluk camiyeti itibariyle kainata küçük bir misaldir. Şecere-i aleme güzel ve tatlı bir meyvedir. Kevn ve vücuda bir nüvedir ki Cenab-ı Hak o nüvede pek çok alemlerin örneklerini derc etmiştir. Sanki o zihayat gayet hakimane, muayyen nizamlar ile bütün vücutlardan sağılmış bir katre veya bir noktadır. Bu itibarla bir zihayatı halk etmek, bütün kainatı yedi tasarrufuna alan Cenab-ı Hak'tan maada hiçbir şeye isnat edilemez. Evet, aklı bozulmayan bir şahıs teemmülü neticesinde anlar ki mesela bal arısını pek çok şeylere fihriste yapan ve kitab-ı kainatın ekser mesailini insanın mahiyetinde yazan ve incir nüvesinde incir ağacının programını derc eden ve insanın kalbini binlerce alemlere örnek ve pencere yapan ve beşerin kuvve-i hafızasında tarihi hayatını taallukatıyla beraber yazan ancak ve ancak her şeyi yaratan Halık olabilir. Ve böyle bir tasarruf yalnız ve yalnız Rabbül Alemine mahsus bir hatemdir. Üçüncü lemma. Cenab-ı Hakk'ın canlı mahlukata bastığı hayat hateminin gayrimütenahi nakış ve keyfiyetlerinden bir numuneyi göstereceğiz. Şöyle ki, nasıl ki suyun katrelerinden, şişenin parçalarından tut, seyyar yıldızlara kadar şeffaf veya şeffaf gibi her şeyde şemsin cilvelerinden şemse mahsus bir turra, bir cilve bulunur. Kezalik şems-i ezelinin de bütün canlı mahlukatta ihya ve nefi hayat cihetiyle bir tecelli ehadiyeti vardır ki bütün esbab iktidar ve ihtiyar sahibi oldukları farz edilse dahi o sikkenin ne mislini ve ne taklidini ne münferiden ve ne müştemian yapmaktan acizdirler. Buna binaen şeffaf şeylerde görünen o timsaller şemsin timsali olup şemsten o şeffaf şeylere inkas etmiş olduklarını hükmedilmediği takdirde o sayısız katrelerde ve zerrelerde her birisinde hakiki bir şemsin maddesiyle mevcut bulunduğuna hükmetmek lazım gelir. Kezalik şems-i ezelinin şualar menzilesinde olan tecelli esmasının noktayı merkeziyesi olan hayat şems-i ezeliye isnat edilmediği takdirde bir sineye, bir çiçeğe varıncaya kadar her bir zihayatta nihayetsiz bir kudret, muahit bir ilim, mutlak bir irade gibi vacibül vücuttan maada hiçbir şeyde vücudu mümkün olmayan sair sıfatların mevcut olmasına cahilane, ahmakane, gülünç bir batıl hüküm lazım gelir. Ve aynı zamanda şu batıl hükümle her bir zerreye ve her bir sebebe bir uluhiyet mutlakayı isnat etmekle sayısız şerikleri ispat etmek mecburiyeti hasıl olur. Mahaza tohum olacak bir habbe veya bir çekirdekteki garip acip muntazam vaziyete bakınız ki o habbe tohumu olacak cismin bütün eczasıyla münasebettar olduğu gibi nev'iyle yani ebnai cinsiyle de ve bütün mevcudat ile de münasebetleri vardır. Ve onlara karşı o münasebetleri nispetinde vazifeleri vardır. Eğer o tohumcuk habbenin kadir mutlaktan nispeti kesilip kendi nefsine isnat edilirse yani kendi kendine olmuş denilirse her bir tohumda her şeyi görecek bir gözün ve her şeye muhit bir ilmin bulunmasını itikad etmek lazım gelir. Bu ise sabık temsilde her bir şeffaf zerrede hakiki bir şemsin vücudunu iddia etmek gibi gülünç bir hamakattır. Kıymetli hocam, vaktimizin sonuna geldik. Çok hızlı geçti. Nasıl olduğunu da anlamadım.
2: Evet.
1: Kaptırmışız kendimizi de. Bugünkü dersimiz inşallah burada nihayet buldu. Haftaki dersimize inşallah yine beraber olup devam ederiz. Allah nasip ve müyesser ederse.
2: Amin.
1: Cenab-ı Hak okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızı da hayatımıza tatbik edebilmeyi ve onlarla yaşayıp onlarla ölmeyi nasip ve müyesser eylesin inşallah.
2: Amin. Amin.
1: Bu eserleri de hususen bütün gençlerimizin okumasını Cenab-ı Hak nasip ve müyesser eylesin.
2: Amin.
1: Özellikle şu zamanda yetişen gençlerimizin okumasını
2: Amin.
1: Nasip etsin diye dua edelim inşallah. Bu dar vakitte
2: Amin.
1: Cenab-ı Hak kabul eylesin.
2: Amin.
1: Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum ve da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Lillahil ta'ala'l Fatiha.
0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Sensiz dünya yok bay. Gürüm nidem, nidem, nidem. Huru cennetül alayı gülüm nidem, nidem, nidem. Sinem olmaz yaralı, değmeye olmaz yareli. Senden özge yâri veli, gülüm nidem, nidem, nidem. Servi kaddine Tuğba'yı, vermezem iki dünyayı, gönülde gayrı sevdayı gülüm nidem, nidem, nidem. Sana yok alemde sani, alemin canı cananı, aşkınla dolmayan canı gülüm nidem, nidem, nidem. Sen olasın dilin sözü, yadında gece gündüzü, senden gayrı bakan yüzü gülüm nidem, nidem, nidem. Acep nice olur hali, sana varmaz ise yolu, Hulusi gibi bir kulu gülüm nidem, nidem.

0: Öz Balboya günün sözünü sunar.
1: Elden gitmeden iki şeyin değerini anlamak zordur. Bunlar sağlık ve gençliktir. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Yar adıyla başlayayım sözüme. Gülsüz bağda bülbül ötmez kurbanım. Sözü önce söyleyeyim özüme. Yoksa kalpten kalbe gitmez kurbanım. Sen senin olmazsan dertlerin biter. Varın yoğunu mürşidine ver. Ustanın elinde kütük ol yeter. Teslim olan zarar etmez kurbanım. Güvenme kendine ben oldum diye. Pişenler hamım der bir düşün niye. Tövbe lazım ettiğimiz tövbeye. Bir tövbeyle bu iş bitmez kurbanım. İltifat beklemek, kırılmak nedir? O kapıdan kovsa sen bacadan gir. Ha sevmiş, ha dövmüş, ikisi de bir. Sevmese kaşını çatmaz kurbanım. Çalış, nasibini al dünyadan yana. Ama sanma dünya yar olur sana. Ahiret parası lazım insana. Güneş hep batıdan batmaz kurbanım. Hizmet yoksa himmet olmaz. Bu kesin. Hem hizmet nimettir. Böyle bilesin. Gayret et, gönle gir. Benimdir desin. Sultan kölesini atmaz kurbanım. Yap dediğini yap emrine göre. Bu iş bensiz olmaz deme boş yere. O eli tutmuşsa insan bir kere, nefsini hesaba katmaz kurban. Cahiller ağzını açınca ben der. Ben deyip yol alan var mı hiç? Göster. Eli hep güzel gör. Kendini hep yer. Tezek su dibine batmaz kurbanım. Günahtı, sevaptı, bunlar boş hesap. Her neyi yaparsan Allah için yap. Avamın işidir bu hesap kitap. Aşıklar kar zarar gütmez kurbanım. Dua kabul. Niye Sıddık'ın ahı? Ne dedi Hızır'a Nakşibend Şahı? Hatırla, idrak et, anla burahı. Ben sadıkım demek yetmez kurbanım. Sadakat ne derse doğru demekmiş. Onsuz doğrulara eğri demekmiş. Sadakat Sıddık'ın bağrı demekmiş. Ciğer yanar, duman tütmez kurbanım. Er olmak isteyen serinden geçer. Bir saki elinden badeyi içer. Seç deseler yarın zehrini seçer. Ayarın balını tatmaz kurbanım. Sözün özü, derdi minnet bil cana. Yâre can ver ki can yar olsun sana. Serdar isen serini koy meydana. Kurbanlara bıçak tutmaz kurbanım. Kurbanlara bıçak tutmaz kurbanım.

gitti cancağızım. Ne kadar söz var.

Çelya, farkında mısın? Hicaz'a batan ak kuş kanadı kırık. Bir masal dileniyor sıkışmış aralığında baharın. Pabuçlarım eskimiş bilirsin. Ben tutamam kendimi, düşerim. Bu memnu, memnu Açelya. Sana söylüyorum, gözlerim ağrıyor, dokunma. Alır başımı giderim kendimden. Giderim de korkuyorum Açelya. Bu beyaz güvercin nasıl vuruldu düşünsene. Yani biri beyaz, biri Hicaz'dır göz bebeğimin. Şimdi anladım. Asla dokundurtmam. Bu benim rengim. Yine beyaz ve yine memnu Açelya. Hani unutkanım. Dişlerim metal. Her adresi kolay bulamam. Bazen kaybolurum şehrin sokaklarında. Islanırım sırılsıklam. Her baharda kaybedince şemsiyelerimi sık sık. Biraz mecnunum. Parmaklarım Hicaz'a batmıştır biraz. Aklım almıyor ama yadırgamıyorum. Pahalı gök mermer komşu kızın düşüne düşmüşse ben bunlara bir şey demedim Açelya. Demedim, diyemedim. Çünkü çok bedel ödeniyor gözlerine. Bilmiyorsun sen. Bunu da bilmiyorsun. Onca bühtan eski bedenime yakıştırılmıştı ölmeden önce. Nazenin bir İstanbul akşamında fazladan Hicazkar, ince, narin. Ama ruhum Açelya, ruhum deli işte. Pusatı, yalanı, tuzağı, gözleri, damarı yani. Damarı aşikar, çılgın Açelya. Sonunda elleri kalıyor buralarda bir yerlerde. Kokusu yapışıyor kitaplara. Uzun uzun atılmıyor gülüşleri. Bahardan nemli kelimeleri. Sızlayan yaralı ak kanadı düşüyor apansız göğsüme Açelya. Olmuyor Açelya. Bu ay ışığı çok keskin. Bu kitaplar yetti. Ellerin beyaz. Bu geceler asi ve yasak. Akıyor damla damla, sızıp karışıyor kanıma. Yapma dedim. Yalvarırım. Kanıma ekmek doğrama. Yapma.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermek dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm.

0: hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Ben Allah yolunda öldürülmeyi, sonra dirilip tekrar öldürülmeyi, sonra dirilip tekrar öldürülmeyi, sonra dirilip tekrar öldürülmeyi ve bunun hep böyle devam etmesini isterdim buyuran Allah Resulü, hem merhamet hem cihat peygamberiydi. O davasıyla dünya tarihinin en büyük inkılabını yapmış, cesareti, merhameti, önderliğiyle bütün insanlığa örnek teşkil etmiştir. Onu örnek ve önder alıp davasına sarılanlara ne mutlu. Ey kardeşim, Allah yolunda cihad et. Allah'tan korkuyorsan cihad et ki dünyanın ufukları senin olsun ve kavuş Rabbine. O senden razı olarak, sen de ondan. Ey kardeşim, kalk, gizlice yalvar Mevla'ya ve istiğfar et seher vakitlerinde. Coşkun akan ırmaklar gibi yaş akıt gözlerinden. Özlem dolu yaşlar cömertçe dökülsün gözlerinden. Ey kardeşim, hidayet rehberi Allah'ın kitabı şerefimi yeniden verin diye nida ediyor. Ve sadece o değil, bütün kainat sesleniyor. O halde ey Müslüman, durma, haydi. Ey kardeşim, ben kainatın her tarafını melekler gibi hem daha da fazla gezeceğim. Kur'an zikrim oldu, onunla yaşar, onunla ölürüm. Ey kardeşim, Firdevs cennetini istersen eğer, can ve malı feda etmede cömert ol. Orası müminler için hurilerle birlikte en tatlı düğün evidir.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir. ve rahmeten lil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabb-i Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Elden gitmeden iki şeyin değerini anlamak zordur. Bunlar sağlık ve gençliktir. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Aşık maşukunu durmadan arar. Muhabbetsiz geçen gün ihvana zarar. Tabii bu meslekten etmedim firar. Gel bir görüşelim yahu, neredesin? İstihare ile bulmuştun bizi. Bekliyor yolunu acizin gözü. Ölsem de terk etmem kardeşim sizi. Gel bir bilişelim yahu, neredesin? Yüzünü görmüyorum, soruyorum elden. Geçen günler ise düşmezdin dilden. Sağlam teslimiyet, bağlansan belden. Gel bir buluşalım yahu, neredesin? Geçtik mektubundan, gelmiyor selam. Hak Rezzak-ı Alem, çekmeyin elem. Mevla huzurunda şahittir kalem. Gel bir karışalım yahu,

yaz kış demeyip her an koşarken, muhabbette ihvanları aşarken, ağlayarak sohbetlerde düşerken, gel bir alışalım yahu, neredesin? Dersini alırken çöktüğün dizler, kardeş nereye gitti o kadar sözler? Bekleyi bekleyi kırıldık bizler, gel bir barışalım yahu, neredesin?

sizi bizden sorar bazı yarenler. Bu meslek içinde Gonca derenler. Bizi çok ileri geçti erenler. Gel bir erişelim yahu, neredesin? Hubbu dünyaya nefsimiz kandı. Acep bu alemde ölmek mi sandı? Yıkıldı herhalde feyziyin bendi. Gel bir çalışalım yahu, neredesin?

Ölsem ihvanlardan ayrılmam derdin. Halini inkar etme. Çok şeyler gördün. Acep nereden artıyor senin bu derdin? Gel bir bilişelim yahu, neredesin? Kalemdar gibi kendini vurma. Bilen var derdini ayardan sorma. Küsüp de yakana yalnız durma. Gel bir sarışalım yahu, neredesin?

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Hudeybiye Anlaşması'ndan sonra engeller büyük ölçüde kalkıyordu. Peygamber Efendimiz'in özlemle beklediği, hasret hasret beklediği diğer insanlara, diğer ülkelere ulaşma imkanını elde ediyordu. Elçilerini hazırlıyor ve bir bir elçilerini krallara, hükümdarlara, emirlere mektuplar gönderiyor, İslam'a davet mektupları gönderiyordu. Hazreti Dihye bin Halife'yi Bizans hükümdarına gönderiyordu. Peygamber Efendimiz Hazreti Dihye'ye önce Busra'ya uğramasını, Busra'daki Gassan emiri Haris'le görüşmesini, ondan mektubun Kayser'e ulaşması konusunda yardım istemesini tembih ediyordu. Hazreti Dihye radıyallahu anh Bizans diyarına hareket ediyor. Cins Arap atının üzerinde Allah'ın Resulü'nün elçisi olarak Hristiyan topraklarına giriyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin talimatlarına aynen uyuyordu. Önce Busra'daki Gassan emiri Haris'e varıyordu. Ondan Bizans hükümdarı Kayser'le görüşmesi konusunda yardım istiyor. Gassan emiri yardımcı oluyor. O sırada Kudüs'te bulunan Bizans hükümdarı Heraklius'la görüştürüyor ve mektup Heraklius'a ulaşıyordu. Mektupta Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den aleyhissalatü vesselam'dan Rum'un büyüğü Hırak'le. Hidayet yoluna uyanlara selam olsun. Bundan sonra ben seni İslam'a ve onu yayma hizmetine davet ediyorum. Müslüman ol ki selamete eresin. Allah da sana ecrini iki kat versin. Eğer kabul etmezsen halkının vebali senin boynundadır. Ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda ortak olan bir kelimeye gelin. O kelime ancak Allah'a kulluk edelim. Ona kullukta hiçbir şeyi ortak yapmayalım. Allah'a bırakıp da bir kısmınız diğer kısmınızı Rabler edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse şahit olun, biz Müslümanız deyin. Mektup okuduktan sonra Bizans kralı ciddi boyutlarda alaka gösteriyordu. Şunu anlıyordu: Arap Yarımadası'nda sahici anlamda siyasi bir oluşum vardı. Bunu hemen anlıyor ki buna bigane kalmıyordu. İşin boyutlarını öğrenmek istiyordu. Öncelikle Peygamber Efendimiz'i daha bir yakinen tanımak istiyordu. Emir veriyordu. Peygamber Efendimiz'i yakinen tanıyan Medine'den, Mekke'den kim varsa hemen bulup makamına getirilmesini söylüyordu. O sırada Ebu Süfyan ticaret için arkadaşlarıyla Gazze'ye gelmişlerdi. Görevliler Ebu Süfyan'ı ve arkadaşlarını hemen derdest edip Kral Heraklius'un huzuruna çıkartıyorlardı. Kral Ebu Süfyan'ın Peygamber Efendimiz'i çok iyi tanıdığını söyleyince son derece seviniyordu. Aradığını bulmuştu. Artık sorularını sorabilirdi. Öğrenmek istediklerini öğrenebilirdi. Bir de isabetli bir durum vardı. Ebu Süfyan Peygamber Efendimiz'e muhalifti. Dolayısıyla yalan söyleme ihtimali son derece düşüktü. Bizans kralı Heraklius ile Ebu Süfyan'ın arasında geçen konuşmanın bir kısmı şöyleydi: Heraklius, eğer yalan söylemeyecek olursan sana bazı şeyler soracağım. Eğer yalan söyleyecek olursan bil ki yalancılık hiç kimseye bir fayda sağlamaz. Ayrıca eğer yalan söyleyecek olursan arkadaşların doğrusunu söyleyeceklerdir. Onlar senin yalanlarına müsaade etmeyeceklerdir. Söyle bakalım, aranızdan çıkan ve peygamber olduğunu söyleyen bu kişi kimdir? Ebu Süfyan, ey hükümdar, onun işini büyütme. Bu tahmin ettiğinden daha önemsiz bir olaydır. Hükümdar, sen benim sorularıma cevap ver. O sizden ne istiyor? Ebu Süfyan, yalnız Allah'a ibadet etmemizi
ve Allah'a hiçbir şeye ortak koşmamamızı istiyor. Bizi bu konuda atalarımızın yolundan uzaklaştırmak istiyor. Ayrıca namaz kılmayı, doğru olmayı, yoksullara yardım etmeyi, kötülüklerden kaçınmayı, verilen söze sadık kalmayı, emanete ihanet etmemeyi, akrabalarla ilgilenmeyi istiyor. Hükümdar, onun soyu bakımından aranızdaki durumu nedir? Ebu Süfyan o soylu bir aileye mensuptur. Hükümdar, daha önce aranızdan peygamberlik iddiasında bulunan bir kimse çıktı mı? Ebu Süfyan, hayır, böyle birisi hiç çıkmadı, Muhammed ilktir. Hükümdar, onun atalar arasında hükümdar olan bir kimse var mı? Ebu Süfyan, hayır, yok. Hükümdar, ona kimler tabi oluyor, yoksullar mı, zenginler mi? Ebu Süfyan, ona daha çok halkın yoksulları, kadınlar ve gençler tabi oluyor. Hükümdar, ona tabi olanların sayısı gün geçtikçe artıyor mu? Hükümdar, ona tabi olanların sayısı gün geçtikçe artıyor mu, yoksa azalıyor mu?

yendik. Hükümdar, onu yalancı birisi olarak mı yoksa doğru sözlü birisi olarak mı tanırsınız? Ebu Süfyan, onu her zaman doğru sözlü birisi olarak tanıdık. Hükümdar, hiç sözünde durmadığı oldu mu? Ebu Süfyan, hayır, hiç olmadı. Şu anda da onunla bir anlaşma yaptık. Bir süreliğine aramızdaki savaşları durdurduk. Bu süre içerisinde kendisinin ne yapacağını bilmiyoruz diyordu. Daha sonra Ebu Süfyan bu görüşmenin ayrıntıları anlatıyordu. O anlatımında Kayser'le konuşurken Muhammed hakkında yalan şeyler söylemeyi çok arzuladım. Ama bizi dinlemekte olan arkadaşlarımın beni yalancılıkla itham ederek aşağılamalarından çekindim. Onların gözünde yalancı konuma düşüp saygımı yitirmek istemediğim için bütün sorulara doğru cevap vermek zorunda kaldım. Eğer arkadaşlarım olmasaydı yalan söylerdim. Zaten bunu da çok arzuluyordum. Heraklius mektubu okudup çevresindeki insanlara bir şey söyleyince bir gürültü koptu. Sesler yükselmeye başladı. Fakat ben ne dediklerini tam anlayamıyordum. Heraklius bizim dışarı çıkmamızı istedi diyordu. Heraklius Ebu Süfyan'la görüşmesinden sonra şöyle diyor. Onun soyunu, sülalesinden hükümdar çıkıp çıkmadığını, dinine halkın ileri gelenleri mi yoksa zayıfları mı girdiğini, dinine girenlerin her geçen gün artıp artmadığını, dinine girdikten sonra ayrılan olup olmadığını, peygamberin hiç yalan söyleyip söylemediğini, onunla yapılan savaşlarda sonucun nasıl olduğunu, bütün sorularına aldığı cevaplarla Heraklius, Hazreti Peygamber Efendimizin hak peygamber olduğunu söyledi. Hatta bu söylenenler doğru ise, ayaklarımın bastığı şu topraklar yakında onun olacaktır dedi. Ancak devlet ricali ve din adamları bu sözlere şiddetle karşılık verdiler. Bizans hükümdarı Heraklius, elçi Hazreti Dıhye bin Halife'ye son derece saygılı davrandı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a cevabi mektubunu yazdı. Yazdığı mektubuyla beraber bir hayli hediyelerle elçiyi uğurladı. Kaynaklarda Müslüman olmaya yöneldiği ama ortamın sert olması nedeniyle bu asil adımı atamadığı kaydediliyor. Elçi Dıhya radıyallahu anh Medine'ye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna varıyor ve olanları anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun saltanatı bir süre daha devam edecek buyurdular. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Şuca bin Vef el-Esedi'yi Şam emiri Halis bin Ebi Şemre'ye gönderiyordu. Şam emiri Peygamber Efendimiz'e öfkeleniyor ve hemen bir ordu hazırlayıp Medine üzerine yürümek istiyordu. Ama Şam emiri Bizans hükümdarından izin almadan bir hareket yapamazdı. İzin istedi ama Heraklius izin vermedi. Şam emiri saygısız ve olumsuz davranmıştı. Peygamber Efendimiz Mısır mukavkısına Hazreti Hatip bin Ebi Belta'yı gönderiyordu. Mısır mukavkısı olumlu davranıyor, Hazreti Hatip bin Ebi Belta'ya sorular soruyor. Hazreti Hatip radıyallahu anh güzel bir konuşma yapıyor. Ama İslam'a yöneliş olmuyor. Elçiyi hediyelerle Medine'ye gönderiyor. Elçi Hazreti Hatip bin Belta radıyallahu anh olanları Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme anlatınca saltanatına kıyamadı fakat saltanatı kendisine kalmayacak buyurdu. Ülkelere gönderilen mektuplar konusunda genel bir değerlendirme yapmayı denediğimizde mektupların içeriği birbirine çok yakındı. Bütün mektuplarda tevhide vurgu vardı. Bütün dikkatler tevhide çekiliyordu. Son derece önemli bir husus dikkatlerimizi çekiyordu. Devlet adamlarına gönderilen mektuplarda İslam'a davet ediliyor, İslam'ın bütün insanlığa ulaştırılması konusunda omuz omuza verilmesi isteniyor ve bu idarecilerin idare makamlarında kalacakları vurgulanıyordu. Böylece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir saltanat peşinde olmadığının altı çizilmiş oluyordu.

0: Peygamber Efendimizin davet mektuplarında yalın, sade, saygı ve hakikatin ifade edilişi vardı. Hafife alan, yukarıdan bakan, tehdit eden, korkutan bir üslup yoktu. Doğal, tabii bir şekilde hakikatin dile getirilmesi vardı. Ayrıca ülke hükümdarlarının konumuna göre hitap ediş vardı. Rum'un büyüğü, Kıptilerin ulusu, Fars'ın ulusu şeklinde ifadeler vardı. Onların konumlarına saygı vardı. Peygamber Efendimiz elçilerini seçme konusunda son derece dikkatlilik gösteriyordu. Elçiler daha önce o ülkelere gitmişlerdi. Belirli boyutlarda o ülkelerin dillerini biliyorlardı. O toplumu belli boyutlarda tanıyorlardı. Ayrıca görünümleri etkiliydi. Fiziksel görünümleri güzeldi. Sağlıklı ve sağlam vücutluydular. Kavrayışları keskin olanlardı. Netice itibariyle Müslüman milleti temsil edecek özellikteydiler. Bir milleti temsil edecek özellikleri vardı. Peygamber Efendimizin duyarlılığı zirve boyutlarındaydı. İnsanların kabiliyetlerini iyi tespit eder ve her insanı kabiliyeti baskın olduğu alanda çalışma zeminini oluştururdu. Böylece toplumun kalitesini kısa zamanda yükseltirdi. Kaliteli ve verimli bir toplumun oluşmasına neden olurdu. Kaliteli ve dengeli toplumlarda her işi ehline vermek ya da ehlini bulmak ve ona vermek şeklinde olurdu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: yüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Deccali de elbet bir gün öldürür. Ey rahmeti alem, risaleten nur. Ey rahmeti alem, risaleten nur.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Sakarya türküsü. İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan, hep basamak, basamak. Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük, küçük kainat. Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Çatlıyor, yırtılıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular, büklüm büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah, eyvah Sakarya'm, sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya, binbir başlı kartalı nasıl taşır Kanarya? İnsandır sanıyordum mukaddes yükü hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş aştan. Ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu an. Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri al. Hani Yunus Emre'ki kıyında geziyordu? Hani ardına çil çil kubbeler serpenordu? Nerede kardeşlerin cömert Nil, yeşil Tuna? Giden şanlı Akıncı ne gün döner yurduna? Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı? Allah bir. Bütün bunlar sendedir, bu girift bilmeceler. Sakarya, kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabına eş, kayna, kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. İnsan, 3-5 damla kan, ırmak, 3-5 damla su. Bir hayata çattık ki, hayata kurmuş bu su. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren leşler, sizi kim diriltecek? Kaftanı assalar belki çeker de bir kıl. Bu ifritten sualin kılını çekmez akıl. Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun. Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma böyle gelmiş, bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim, son peygamber kılavuz. Yolunun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Elden gitmeden iki şeyin değerini anlamak zordur. Bunlar sağlık ve gençliktir. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Tedaviye alır mola. Cemi cesetlerim hasta. Bizi seven bütün yasta. Yalvarırım hazık dosta. Tedaviye alır mola. Hesabı yok, dertlerim çoktur. Sıhhatli yerim hiç yoktur. Lokmanıma bir tek baktır. Bir çaresin bulur mola. 35'e vardı yaşım. Göz ağlamaz sanki taşım. Mikrop olmuş içim dışım. İlaç versen ölür mola?

boyun büktüm tabibime. Küçük tarif ile savma. Basiretim tamam ama bu dert böyle kalır mı ola? Sıhhatli semtine komaz. Midem bozuk, tatlı yemez. Lisan yara, tevhid demez. Doktor acep deler mola. Muhabbet harçlığı alsam, ocağının dairesini bulsam, kapısında köle olsam, bu dertleri deler mola.

Sebepli doktorun eli. İnandım, bağladım beli. Kalbim için emraz dolu. Versen haplar siler mola. Reçeteyle gözden geçirdi. İlacı istiğfar içirdi. Dertlerim bir bir uçurdu. Taburcu eder salar mola. Dedi perhizini yeme. İç ilacını hiç koma. Kullanırsan düşme gama. Kalemdarım güler mola.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ هَذَا يَعْنِ الْلِسَانَ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle dilini işaret ediyor ve diyor ki ben sizin için bundan korkuyorum. Dilini işaret ederek bundan korkuyorum. رَحِمَ اللّٰهُ عَبْدًا Allah o kula merhamet etsin, eder ki قَالَ خَيْرًا Güzel şey söyler, hayır söyler, hayır söz söyler. Fekanime. Ne yapar burada? Ganimet alır. İstifade eder. Zengin olur. Kazanır. Sekete an su'in. Kötü bir şeyden de sukut eder. Ağzı kötü bir laf söylemez. Dili kötü bir şey söylemez. Bu konuda da sukut eder. Feselime kurtulur. Barış erer, huzuru erer, sükunu erer. Değerli kardeşlerim, İşin en önemli noktalarından birisini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere gösteriyor. Bu dil. Dilimize sahip çıkacağız. Dil çok önemli. Lokman Hekim

kendisi efendisinin yanında hizmet ediyor. Efendisi ona bir gün diyor ki bir koyun kes ve bu koyunu kestikten sonra en güzel iki yerini bana getir. En güzel yerler neyse onu getir, ikram et. Lokman Hekim koyunu kesiyor, kurban ediyor ve efendisinin huzuruna bir dilini, bir de yüreğini, kalbini getiriyor. Buyur efendim diyor, bu. Tamam diyor efendisi. Ertesi gün oluyor. Efendisi tekrar Lokman Hekim'e diyor ki bir koyun kes, bir kurban kes ve en kötü yeri neyse onu getir. Lokman Hekim gidiyor, kurbanı kesiyor ve efendisinin önüne getiriyor ve koyuyor. Efendisi bakıyor ki aynı şey. Dünkü gelen neydi? Dil ve kalp, yürek. Ve soruyor ona hikmetini, nedir bu? En güzel yeri neresidir diye söyledim, bunu getirdin. En kötü nedir, neresidir diye onu getir dedim. Sen bunu getirdin, aynı şey. Bundaki hikmet nedir, bu ne? Açıklar mısın diye sorunca Lokman Hekim diyor ki bu iki uzuv, dil ve kalp, güzel olursa en güzel yer burasıdır. Ha, bozuk olursa en fesat yerde, en kötü yerde, en rezil yerde budur. Bu nedenle dil çok önemli değerli kardeşlerim. Dil çok önemli, hassasiyetle bunun üstünde duracağız. Peygamberimiz ne diyor? Ben bu dilden korkuyorum sizin için. Ha, bir insan hayır konuşacak ya da susacak. Ha, hayır konuşursa Allah ona merhamet eder ve ganimet elde eder, kar eder, kazanır. Veya kötü bir şey söylemez, en azından susar. Bununla da kendini korumuş olur, barışa ermiş olur, sükuna ermiş olur. Allah-u Teala dilimizi korumayı bizlere nasip eylesin ve dilini tutan, tutabilen kullarından eylesin. Çünkü bütün azalar her gün sabah dile yalvarırlar. Derler ki aman ha sen iyi ol, güzel ol. Sen iyi olursan, güzel olursan biz de iyi ve güzel oluruz. Sen bozuk olursan, sen kötü olursan biz de bu nedenle kötü oluruz, bozuk oluruz, fesat oluruz. Kardeşlerim, bazı günahlar vardır dille işlenir. Bazı günahlar vardır elle işlenir. Bazı günahlar vardır ayakla işlenir. Bazı günahlar vardır kalple işlenir. Ve bazı iyilikler de var kalptendir. Bazı güzellikler var elledir. Bazı güzellikler var ayakladır. Bazı güzellikler var dildedir. Eğer bir kul dili Allah'a zikrederse, hayır sözü söylerse, insanlara iyiliği anlatırsa, iyilik tavsiyesinde bulunursa, ilim öğretirse, güzel şeyleri öğretirse, hayır olmuştur, güzel olmuştur ve kurtulmuştur. Ama dili kötü şeyler söylerse, söverse, küfrederse, inkarı diliyle getirirse, ona hakaret ederse, onun namusuna dil uzatırsa, ona küfretmiş, ona sövmüş, insanları birbirine kışkırtmışsa, bunlar dille olur. Allah'ın yasakladığı şeyleri, şehevi duyguları kapartacak, gayri ahlaki sözler söylemişse ne yapar? Bu hep günah yazılır. Bu nedenle dil çok önemli ve Peygamberimiz bu önemi bize belirtmek için bundan korkuyorum diyor. Sizin için bu dilinizden korkuyorum ve diline sahip çıkacak insan. Dilimize sahip çıkmamız lazım. Konuşmadan önce şöyle bir müzakere edeceğiz kendi kendimize. Bu sözü söylersek faydası ne? Ne fayda elde ederiz? Bize, etrafımıza bir faydası var mı? Dünyamız için bir faydası var mı? Ahiretimiz için bir faydası var mı? Bunu düşünmemiz lazım. Eğer bir faydası yoksa, kötüyse, zararlıysa o zaman o sözü konuşmayacağız. Büyük alimler, seleften büyük alimler böyle günlük konuşmalarını not ederlermiş, yazarlarmış. Yani o kadar da az konuşurlarmış ki o az konuşmalarına rağmen onu da not ederlermiş. Akşamı da onu çıkarır okurlarmış. Bakarlarmış ne konuştuk, bu sözde ne fayda var, bu söz bize ne getirdi, ne kazandırdı, ne kaybettirdi. Kendi kendilerine muhasebe yaparlarmış, kendi kendilerini murakabe altında tutarlarmış. Ve hatta konuşmamak için, mesela Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ten anlatılır, ağzına taş koymuş konuşmamak için. Dil bu kadar önemli ve hassasiyet durmuşlar. Bazı alimler bazı zaman böyle dillerini çıkarıp ufelemişler. Ah dilim, ah dilim.

Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Diline sahip çıkan kurtulmuştur. Hem insanların yanında rahat eder, bir makamı vardır, hem de Allah'ın katında inşallah makamı vardır. O nedenle atalarımız ne demiş? Bir şey biliyorsan konuş, ibret alsınlar. Bir şey de bilmiyorsan sus, seni bir şey sansınlar. Sana bir değer versinler. Bu nedenle kişilerin yüzüstü sürünmelerinin, cehenneme düşmelerinin sebebi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu dilleri yüzündendir diye buyuruyor. Bu nedenle diline sahip çıkan kurtulur. Diline sahip çıkmayan hem bu dünyada zarar görür hem de ahirette zarar görür. Allah-u Teala bizleri muhafaza buyursun. Dil çok önemli kardeşlerim. Yani hassasiyetle dil üzerinde duracağız. Dilimize sahip çıkmaya çalışacağız. Boş ver, geç demeyeceğiz. Hassasiyetle, önemli bu dilimize sahip çıkacağız. Dilimizi koruyacağız. Dilimiz ya hayır söyleyecek ya susacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diğer hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. اَتَدْرُونَ اَيْنَ تَزْهَبُ هَذِهِ الشَّمْسُ Siz şu güneşin nereye gittiğini biliyor musunuz? اِنَّ هَذِهِ تَجْرِي Bu güneş gider. Nereye gider? Peygamberimiz buyuruyor. Hatta tentehiye ile müstakarrin. Böyle bir yere kadar, müstakar, akıp giden bir yere kadar. Yani ismi mekan olur, ismi zaman olur. Bu şekilde bir yere kadar, karar kıldığı bir yere kadar gider. Tahtel arşi, arşın altında bir yere. Fetahirru sacideten, orada böyle secdeye varır. Güneşi görüyor musunuz? Güneş bile bir secdeye varıyor. Demek ki güneş böyle alalade bir cisim değil. Ruhu olan, böyle belli bir ruh taşıyan bir cisim. Secdeye kapanıyor. Allah Resulü anlatıyor. Bunlar gaybi haberlerdir ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere anlatıyor ve gerçektir. Biz buna öyle inanıyoruz. Ve gider, secdeye kapanır. فَلَا تَزَّالُوا كَزَالِكَ Böyle bu şekilde kalır. Ve hatta derler ki hani böyle kalacak gibi. Ve akabinden hatta yuqale lehe onun için denir ki güneşe denir, emir verilir. اِرْتَفِعِي Yüksel. اِرْجِي ve geri dön. مِنْ حَيْسُ جِئْتِن Nasıl gelmişsen buraya o şekilde kalk, yüksel ve dön. فَتَرْجِعُ Bu şekilde güneş döner. فَتُصْبِهُ تَالِعَةً Ve bu şekilde güneş doğar, aydınlık verir. مِنْ مَطْلَعِهَا Doğacağı yerden. Nereden doğacaksa oradan tekrar doğar. ثُمَّ تَجْرِي Sonra tekrar güneş akıp gider. Bir yörünge etrafında biliyorsunuz güneş dönüp duruyor. Peygamberimiz bunu anlatıyor. حَتَّى تَنْتَهِيَ اِلَى مُسْتَقَرِّهَا Ve aynı şekilde o kendisine verilmiş olan, karar kılınacak olan yere kadar gider ve orada nihayet bulur. Tahtel arşi, arşın altında bir yerde. فَتَخِرُّ سَاجِدَةً فَلَا تَزَالُ كَزَالِكْ Bu şekilde ne yapar? Orada Allah-u Teala'ya secdeye kapanır. Bakın güneş tekrar secdeye kapanıyor. Hatta yuqale lehe ona tekrar şöyle deyinceye kadar ki irtefi'i yüksel. Irci'i ve geri dön min haysu ci'ti. Nereden geldiysen o yana doğru tekrar dön ve yüksel. Feterci'u geri döner. Fetusbihu tali'atan min matla'iha ve doğacağı yerden doğması gereken yerden tekrar ne yapar? Doğar. Sümme tecri'i Bu şekilde devam eder. La yestenkirun nasu minha şey'en. Ve artık öyle olur ki insanlar onun hiçbir halini yadırgamaz olurlar. Hani kerih görmezler, kötü görmezler minha şey'den hiçbir şeyi. Hatta tentehye ila mustakarriha. Bu şekilde o kendisine karar kılınan yerde devam edip gider. Yani artık bizim için normal değil mi? Güneş doğuyor, güneş batıyor. Güneş doğuyor, güneş batıyor. Bu artık bizim için normal. Biz onun secde ettiğini, tekrar ona emir verildiğini, o emirden sonra geri yükseldiğini, doğduğunu, bu şekilde gelip gittiğini, bir yörünge etrafında döndüğünü

0: Hani bizim için artık normal bir şey. Hiç önemsemiyoruz bile. Bu kadar bizim için normalleşiyor. İşte Peygamberimiz bize bunu anlatıyor. O ki nere? Tahta arşi, arşın altına gelir. Her zaman bu şekilde. Feyukalü lehe, ona denir ki irtefi'i, yüksel, isbihi ve sabah ol. Veya nereden sabah olmuşsan oradan bat veya doğ şeklinde ona ne yapılır diyor. Talimat verilir. Min mağribiki. Bu şekilde ne yapar? Güneş battığı yerden doğmaya başlar. Fetusbihu taliyatan fi mağribihe. Bu sefer ne yapar? Mağribten doğmaya. Yani battığı yerden güneş doğmaya devam eder. Etedrune mete zâküm hîne lâ yenfev nefsen imanuha lem tekün âmenet min qablu ev kesebet fi imanihe hayra. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem En'am suresinin 158. ayetini okuyor. Ve diyor ki işte kendisine güneşe ne dendi? Kalk battığın yerden doğ ve o da ne yapacak? Battığı yerden doğar. Ve o ayeti kerimede En'am suresinin 158. ayetinde Allah Teala ne diyor? Bu ne zaman olacak bilir misiniz? İşte bu iman etmeyen yahut imanında bir hayır kazanmayan hiçbir kimseye o günkü imanının fayda vermeyeceği zamandır. Biliyorsunuz güneş batıdan doğmadıkça tövbe kapısı açıktır. Kullar tövbe ederse Allah tövbelerini kabul eder. Ama artık güneş batıdan doğduktan sonra onların tövbeleri de kabul görmez. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Diyor ki güneş batıdan doğmaya başladığı zaman 120 sene sonra da diyor kıyamet kopar. Yani demek ki bu hadisten anladığımız Hazreti İbni Ömer'in rivayet ettiği bu hadiste güneşin batıdan doğmasından itibaren biz 120 sene geçer, ondan sonra kıyamet kopar. Allahu Teala bizlere her zaman için tövbe etmeyi nasip eylesin. İşte değerli kardeşlerim, belki bilirsiniz, her zaman Yasin suresini okuyoruz. Yasin suresinin 3. sayfasında 38. ayeti cellede Allahu Teala da ne diyor? Güneş de bir ayettir diyor. Yani gece ve gündüzün sebebi gibi görünen güneş de Allah'ın kudretine bir delildir. Kendisi için takdir edilen bir müstakar için akıp gider böyle. Cereyan ediyor, akıp gidiyor. Güneşin işte bu akışının yalnız mekanda hareketi diye anlamamak gerekli. Mekan ve zamanla ilgili bütün eserleriyle, durumlarıyla varlık aleminde sürüp gitmesi manası anlamalıdır. Bunlar ne yapıyor? Işık veriyor, ısı veriyor ve bu cereyan edip gidiyor. İşte müstakar geçiyor. Mesela alimlerimiz bu müstakara çeşitli manalar vermiştir. Arapçada mimli mastar vardır, ismi zaman vardır, ismi mekandır. Hepsine girebilir. Tabii burada şöyle bir mana da çıkıyor. Yani güneş kendisi için takdir ve tahsis edilmiş ve istikrar sebebiyle sabit bir karar, düzenli bir kanun ile cereyan ediyor. Biz bunu anlıyoruz. Hesapsız, başıboş, kör bir tesadüf değildir. Böyle güneşin akıp gitmesi, batması, doğması böyle tesadüfi bir şey değildir. Bununla birlikte bir istikrar için kendi aleminde bir karar ve ölçü meydana getirmek hikmet ve gayesiyle veya sonunda bir sükunete erip durmak için akıp gidiyor böyle. Veya şöyle diyor alimler, ismi zaman olduğu zaman kendine mahsus bir istikrar zamanı için, yani duracağı bir vakte belirli bir zamana kadar cereyan eder ki bu vakit güneş toplanıp dürüldüğü zaman, biliyorsunuz Tekvir suresinin birinci ayeti vardır. Allahu Teala kıyametten bahsediyor. Güneş toplanıp dürüldüğü zaman ki vakte kadar devam edip gider. Veya şöyle bir manada anlaşılabiliyor. Mesela ismi mekan dediğimiz zaman, hani bir işin olduğu yer, bulunduğu yer gibi. O zaman da ne yapar? Kendine özgü bir istikrar yerine mahsus, yani yerinde sabit olarak cereyan eder. Kendi ekseninde döner yahut kendisinin karargahı olan alemin menfaatleri için cereyan edip gider diyor. İşte demek ki böyle güneş başıboş tesadüfi bir varlık değil. O muntazam bir kanun ile gökyüzünde akıp gidiyor ve mutlaka güneşin de bir sükûne erme zamanı olacak ve güneş duracağı zamana kadar bu şekilde devam eder. Yani demek ki güneşin kutsi bir nefsi, yani ruhu vardır. Bu nefis güneşin cisminde bir nevi taalluku kalmak şartıyla ondan ayrılarak arş-ı âliye çıkar, onun altında secde eder. Bu onun seyrine de münafi değildir. İşte biliyorsunuz felek ve yıldızların nefsi olduğuna da böyle alimler kanidirler, bu şekilde görüş belirtmişlerdir. Değerli kardeşlerim, bugünkü Hadis Bahçesi programında sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda buluşmak ümit ve dileğiyle sizleri emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere El-Mütekebbir Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağım. Cenab-ı Hak cümlemizi istifade edenlerden eylesin. Amin. El-Mütekebbir, büyüklüğün kemalinde her şeyden yüce, her kötülükten münezzeh, kullarına zulmetmekten uzak, her şeyde, her işte ve hadisede aklın ve vehmin anlayış kabiliyetinin çok üstünde olan, azamet ve yüceliğini gösteren. Haşr Suresi. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Meliktir, Kuddüstür, Selamdır, Müheymindir, Azizdir, Cebbardır, Mütekebbirdir. Allah, müşriklerin şirk koştuklarından münezzehtir. Değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu Hazretleri, Kur'an-ı Kerim'inde büyüklüğünün ve rahmetinin eseri olarak biz kullarının onu en iyi şekilde tanımamız, yalnız kendisine ibadet edip başka kapılar aramamamız için zatını böylece güzel anlatır. O muhteşem ayetleri okurken yeri göğü titreten bir yüceliği hisseder, içimiz haşyetle dolarken ayetlerin manevi havasındaki rahmetle de ruhumuzun engin bir rahmet denizinde serinliğini fark ederiz. Hazreti Musa aleyhisselam, Kelimullah lakaplı büyük peygamber, o da bir insandı ve o da bir insan gibi fıtratında yazılı olanı, kendini yaradanı görmek istedi. Rabbini, kendisine Tur dağında seslenen Rabbini dünya gözüyle görmek istedi. Ayetleri dinleyelim. El-Mütekebbir olan Yüce Mevlamızın kelamını dinleyelim ve kulak verelim o sese. Hazreti Musa ile Tur dağında konuşan Yüce Yaradan, Habibinin ümmeti ile Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla her an her yerde konuşuyor. Ne olur bu muhteşem sadayı duyalım yüreklerimizde. Hazreti Musa aleyhisselam da bir insandı. Yüce Mevlamız dileseydi insanoğluna meleklerden de peygamberler gönderebilirdi. Ama o zaman biz aciz insanlar, o bir melek, biz onun yaptığına takat getiremeyiz, onu taklit edemeyiz diyecektik. Her işi hikmetli, el-hakim olan Allah Celle Celaluhu, her şeyin ezeli ve ebedi ilmi katında olan el-alim olan Allah Celle Celaluhu, insanoğluna kendi cinsinden insan bir peygamber gönderdi ve peygamberler gönderdi. Kur'an-ı Kerim'de kıssaları anlatılan
hayatlarından örnekler verilen peygamberlerin aleyhimusselam acılarında, sıkıntılarında kendinizi bulursunuz. Kur'an-ı Kerim ile dost olalım. Onun ruhlara itminan veren ikliminde yaşamaya başlayınca her ayetin bize hitap ettiğini görecek ve Rabbimizin Hazreti Musa ile Tur Dağı'nda konuşan Rabbimizin bizimle de Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla konuştuğunu anlayacak ve kitabımıza daha fazla düşkün olacak, adeta sevdalanacağız. Dinleyelim bu muhteşem kelamı. A'raf suresi. Ve Musa'ya 30 geceye vaat ettik, vaat verdik ve sureye bir 10 gece daha ekledik. Ve böylece Rabbinin mikatı tam 40 gece oldu. Musa kardeşi Harun'a şöyle dedi: kavmim içinde benim yerime geç, ıslaha çalış ve bozguncuların yolundan gitme. Ne zaman ki Musa mikatımıza geldi, Rabbi ona kelamıyla ihsanda bulundu. Ey Rabbim, göster bana kendini de bakayım sana, dedi. Rabbi ona buyurdu ki, beni katiyen göremezsin, velakin dağa bak. Eğer o yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin. Rabbi dağa tecelli edince onu yerle bir ediverdi. Musa da baygın düştü. Ayılınca dedi ki, Allah'ım, seni tenzih ederim. Sana tevbe ettim, sana döndüm ve ben inananların ilkiyim. El mütekebbirdir o, yücelerden yücedir. Bizim onu dünya gözüyle görmemiz mümkün değil bu dünyada. Ama kalp gözlerimizle onun kudretinin eserlerine bakar, yüceliğini görür, secdelere kapanırız. Bizden beklenen de zaten onu tanımamız, ona iman etmemiz ve ona ibadet etmemizdir. Ve o yüceler yücesinin rahmetini hissedelim şimdi de. Allah Celle Celaluhu'nun Habibim dediği, kulum ve Resulüm diye övdüğü peygamberler silsilesinin tacı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kıyamet günü aziz ve celil olan Allah şöyle buyuracak: ey Ademoğlu, ben hasta oldum, beni ziyaret etmedin. Kul diyecek, ey Rabbim, sen Rabbul Alemin iken ben seni nasıl ziyaret ederim? Rab Teala diyecek, bilmedin mi? Falan kulum hastalandı, fakat sen onu ziyaret etmedin, bilmiyor musun? Eğer onu ziyaret etseydin, yanında beni bulacaktın. Rab Teala diyecek, ey Ademoğlu, ben senden yiyecek istedim ama sen beni doyurmadın. Kul diyecek, ey Rabbim, ben seni nasıl doyururum? Sen ki alemlerin Rabbisin.
Rab Teala diyecek. Benim falan kulum senden yiyecek istedi. Sen onu doyurmadın. Bilmez misin ki eğer sen ona yiyecek verseydin, onu benim yanımda bulacaktın. Rabbimiz Teala diyecek. Ey Ademoğlu, ben senden su istedim, bana su vermedin. Kul diyecek. Ey Rabbim, ben sana nasıl su içirebilirim? Sen ki alemlerin Rabbisin. Rab Teala diyecek. Kulum falan senden su istedi. Sen ona su vermedin, bilmiyor musun? Eğer ona su vermiş olsaydın, bunu benim yanımda bulacaktın. Değerli kardeşlerim, yani Allah Celle Celaluhu için Allah'ın kullarına yapılan ihsan, ikram ve hediyeler bir nevi Cenab-ı Hak hesabına olduğu için Cenab-ı Hakk'a yapılmış gibi addediliyor. El-Mütekebbirdir o, yücelerden yücedir, kimse bilmez nicedir. Ona yer, mekan atfetme yanlışlığına düşmeyelim. O her yerdedir. Hasta, bitap kulunun gönlündedir. Aç ve zavallı bir kulun yanı başındadır. İhtiyaç sahibinin ah dolu dualarındadır. Beni ne yerim içine aldı ne gögüm, lakin mümin bir kulumun kalbi beni içine alır. Denildiği gibi Yüce Allah Celle Celaluhu kendisini şirksiz seven her gönüldedir. Büyüklük ve ululuk işte budur. Hazreti Musa aleyhisselam gibi Yaradanımızı görmek mi istiyoruz? Bir hastayı ziyaret edelim, onu orada bulacağız. Bir fakiri yedirelim, sofradaki huzurda, fakirin duasında onu hissedeceğiz. Bir susuzun susuzluğunu giderin, sizin ruhunuzun bir rahmet pınarından coşan damlalarla esenliğe ulaştığını görecek ve Rabbinizin size o mahsus lütfuyla rahmet ettiğini hissedeceksiniz. İşte sır burada. Yücelik ona, sadece ona ait. O, bizden varlığımızla büyüklenmeden zor durumdakilere el uzatmamızı, yani yukarılara değil, aşağılara bakarak yaşamamızı ve bir kul olduğumuzu bilerek yüzü secdelerde mütevazi insanlar olmamızı ve gariplerini unutmamamızı istiyor. El-Mütekebbir isminin tecellileri işte bunlardır. Ne kadar küçük olduğumuzu idrak edebilirsek o kadar büyürüz Rabbimizin katında. Ne kadar verirsek varlığımızdan, o kadar zenginleşiriz onun katında. Dünyayı ne kadar değersiz kabul eder, ne kadar önemsemezsek, dünyalıkları, ahiretimiz o kadar değerlenir onun katında. Hele hele, ne kadar yaralı, kırık gönüllü, mazlum ve garip bulur, ne kadar sevindirirseniz onları, o gönüllerde Hazreti Musa aleyhisselamın Tur Dağı'ndaki buluşması gibi Rabbinizle buluşur, onun has kulu olursunuz iki cihanda da.
İnsan suresi, yoksula, yetime ve esire kendilerinin arzu ve ihtiyaçları varken seve seve yemek yedirirler. Yoksula, yetime ve esire kendilerinin arzu ve ihtiyaçları varken seve seve yemek yedirirler. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mütekebbir isminin tecellisini hayatımızda tatbik etmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bugün Esmaül Hüsna programımızda El-Mütekebbir ismi mübarekini anlamaya ve anlatmaya çalıştık. Bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Ey yolcu! Yoksa yine Yüce Rahman'ın buyurduğu gibi, bu peygamberlerin ardından öyle bir nesil geldi ki namazı terk ettiler. Heva ve heveslerine uydular. Onlar bu taşkınlıklarının cezasını yakında göreceklerdir. Yoksa sen de namazı, salih amelleri terk edip dünyaya dalanlardan mısın ey yolcu? Bu Rahman'ın tehditleri yoksa seni de mi korkutmuyor? Nedir bu cüretkarlık ey yolcu? Yüceler yücesine, iradelerin ezeli ve ebedi sahibine, yoktan var eden bütün mahlukatın efendisine, efendimize karşı nedir bu cüretkarlık? Söyle bana ey yolcu. Ne oluyoruz? Neye, kime, niçin kanıyoruz? Halbuki ey yolcu, ayetin devamında da buyurulduğu gibi, fakat tevbe edip iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır. İşte onlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır vaadi yüreğini titretmiyor, heyecanlandırmıyor mu seni? Ölü toprağı mı serpildi üzerine? Prangalar mı vuruldu yüreğine? Yoksa sende mi sağır oldu? Ne oldu sana ey yolcu? Yoksa sende mi ölümün araladığı perdenin ötesini görmüyor, hissetmiyor, idrak etmiyorsun? Ey yolcu! Hatırlıyor musun? Yüce Resul bir gün şöyle buyurmuştu. İslam 5 şey üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucu tutmak ve imkanı varsa hacca gitmek. Sen de bunları duydun değil mi ey yolcu? Duymayan, işitmeyen de kalmadı zaten. Dünden beri mesuliyet sahip olanın hala sırtında. Ne değişti? Ne değişti? Ne unutturdu bunları bize? İmansız, namazsız, oruçsuz nereye gidilir? Hangi yüzle gidilir? Ne söylenir zekatsız ve haçsız? Ne yaparsın ölüme karşı hazırlıksız? Ne cevap verirsin Rahman'a ey yolcu? Ne cevap verirsin münker ve nekire? O hesap gününün kızgın nefesinde nasıl soluk alıp verirsin? Söyle bana yolcu, nasıl verirsin? Sonra karşına çıkıverdiği zaman ne cevap verirsin? Ümmetim, ümmetim, ümmetim diye bizim için parçalanan Yüce Resul'e hangi yüzle bakarsın? Neyi sunarsın? Bununla geldim huzurunuza ya Resulallah. Eli boş, gönlü boş, sadık kalamadığım yalan sözlerle, kirlettiğim, kana buladığım sevgilerle, yarım yamalak üzüntülerle geldim. İşte huzurundayım. Ben de senin ümmetinim ya Resulallah dediğinde, üzmez misin Yüce Resulü? Bükmez mi boynunu? Kırmaz mısın narin yüreğini? Hiç düşünmüyor, hiç kaygı etmiyor musun? Sana ne oldu be yolcu? Ne oldu sana böyle? Ey yolcu! İman ettik demekle kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz ilahi fermanını ne çabuk unuttuk? Ne çabuk uzaklaştık İslam'ın hayat veren gür bahçelerinden? Nasıl da daldık umarsız dünyaya? Ebedi burada kalacak, yarın olmayacak, gün sanki burada doğacakmış gibi, sonsuza uzanmış gibi. Ne çabuk terk ettik amelleri ve ne çabuk kandık amelsiz cennet sözlerine. Namaz dinin direğidir diyordu oysa şerefli Nebi. Ne çabuk yıktık bu kutsal direği. Ne oldu? Ne oluyor bize ey yolcu? Şüphesiz ki Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara yakındır ilahi fermanına kulaklarımızı kapatıp
şeytanı sevindirirken Rahman'ı bil ki üzdük. Yüce Resulü yaraladık. Anne babayı unutup terk ettik. Komşulukları zaten defterden silmiştik. Vefayı, sadakati ise çoktan gömdük. Şimdilerde şeytanlar halay çekiyor sevinçten. Naralar atılıyor kuru kafa taslarında. Söyle, söyle ey yolcu, ne oluyor bize? Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle, söyle bana yolcu. Ey yolcu, nimetleriyle bize can veren, hayat veren, kan veren Rabbi unutup neye kul oldu? Kime, kimlere köle olduk? Niçin, kim için çırpınıyor, kimden ne bekliyoruz? Söyle bana, ne olur söyle ey yolcu. 1400 senedir çağrıların en güzeli her gün kapımızı çalarken, kulaklarımıza namelerini akıtırken duymuyor, işitmiyor, ses vermiyoruz. Neden? Neden cevap vermedik çağlar ötesi kutsal çağrıya? Sağır mı olduk yoksa ey yolcu? Ne dersin? Sağır mı olduk?

قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا.

فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا

إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا.

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.

له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى

موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحي

ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم

فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج له

كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

Züveyde, ben sendeyim, sen bendesin Züveyde. Önce korkunç azaba, kahra gömülüyorum. Sonra en büyük affa uğrayıp gülüyorum. Çatlıyor da mezarım, dışa vuruyor beni. Terazi, Züveyda'ya divan kuruyor beni. Güneş aktı, ay söndü, parçalandı yıldızlar. Züveyda, burada şimdi sen varsın, gözlerin var. Beyaz tüller içinde ruhun sarıyor beni. Sahibisin bu eşsiz muhabbet sarayının. Mağrur yükseliyorsun uluların katına. Huriler imreniyor sonsuz saltanatına. Elime tutuşturup kalbinin kadehini, sevgini şarap gibi sunuyorsun Rüveyda. Çiçek çiçek kalbime doluyorsun Rüveyda. Acı yok, intizar yok, eskide kaldı hasret. Devrini tamamladı endişe, korku, hayret. Buz ve köz tarih oldu, bitti zaman ve mekan. Zaman biziz, mekan biz. İmkansıza yok imkan. Ömrün ne sonundayız, ne de henüz başında. 33 yaşındayız, hep 33 yaşında. İçim sensin bu ilde, dışım sensin Rüveyda. Rüveyda, ben sendeyim, sen bendesin Rüveyda.

Amerika bilgini White maymunun beynini uzun süre yaşatabildi. Bu mesele ile ilgili olarak beynin transplantasyonu meselesi üzerine dünya filozofları arasında büyük tartışmalar oldu. Yani birinin hafızasını başka birine köçürmek. Bu çok büyük faciadır. İlmide bu cür ihtiralar, bu cür keşifler insanlığa karşı çevrilmiştir. Ve buna göre de ben bu münasebetle yazdığım baş şiirini size okuyorum. Ne garip alemdir zamanımızda idrak tabiatla yarışa girmiş. Böbrek de, yürek de, kulak da, göz de bedenden bedene köçürülürmüş. Makine sahibi gerek olanda kırılmış kısmı alır dükkandan. Diyorum insanın azaları da eczanede satıldı belki bir zaman. Az mıdır insanın meğer dertleri? Bu da beşer için yeni tehlike. Hazır fikirleri, düşünceleri başlara doldurup sattılar belki. Böbreği, yüreği değişmek asan, ya başı bu yerde bir kadar dayan. Her şeyi değişir ahı baş, beyin, baş kendi başları nasıl değişsin? İnsanın adına, şeref şanına acaba gelmez mi bundan bir leke? Bir cahil güvenip öz imkanına dahinin başına göz dikti belki. Ey doktor, gücüne inansan da sen bu yükü başına hiç götürme gel. Ayırıp insanı öz aleminden ana tabiatla bahse girme gel. Doktor, tabiatı gel hakim sanalım. Hifzedelim sesin yüz ahengini. Gücümüz yetse de gel pozmayalım ana tabiatın öz ahengini. Dahinin beynine beyni kanadı birden. Cahil de kazaya düştü aynı gün. Cahilin başını öz bedeninden ayırdık dahiyi yaşatmak için. Ne diyelim? Kim öldü? Dahi ya cahil? Kime matem tutsun kısım kardeşi? Dirilen kim oldu? Bu ki sır değil. Dahinin bedeni, cahilin başı. Dahi yaşayacak bir cahil kibi. Kimi aldatırız burada biz kibi? Kimi? Cahilin başıyla, düşüncesiyle yaşayan o dahi yine dahi mi? Nerede o evvelki akide, meslek? Eğer fikri yoksa kendi sağ mıdır? Yaşamak hatırına fikri değişmek, gayeni değişmek yaşamak mıdır? Belki. Hakikat ummadım bin yüzlü belkeden. İnkarla tasdikin arası belkidir. Yalanın doğrunun bütövü güzeldir. Gerçeğin yarısı parası belkidir. Belkinin tadı yok, tuzu yok, sözü var. Göze kül üflüyor, ardında közü var. Kendisi bir kelime, betninde yüzü var. Utanan gerçeğin çaresi belkedir. Gah şüphe fitine inamın azması, gah ümit nurunun küçücük sızması, gah acı gerçeğin yalana yozması, hakikat yüzünün karası belkedir. Şüpheler ezelden düşmeni gözümün, arzuya eriştir meyvası dözümün, sorkumda alışan kehlibar üzümün, şiresi şaraptır, korası belkedir. Uymasın uykuya şekerce uykular, uyanın arzusu hiç olur yok olur. Mertlerin eveti yahut da yoku var. Namerdin korkakın tanrısı belkedir. İnanca kurbanım, inada kurbanım. İnamın verdiği kanata kurbanım. Kanatım var ise hayata kurbanım. Bu hayat aşkının...

Çekilip nuru hidayet yine zindan olacak. Yine firkat, yine hasret, yine hüsran olacak. Yine sen yaş yerine kan akıtıp bağla gözüm. Çünkü hicran dolu kalbim yine hicran olacak. Yine göç var diye Mecnun'a haber vermesek. Yine matem, yine zari, yine efkan olacak. Açılan ol gülü tevhid sararıp solsa gerek. Kapanıp Kabe'yi irfan yine viran olacak. Haber aldım ki yarın yad olacakmış bize yar. Ne büyük yare ki kimler buna derman olacak. Bu büyük derdi elemden kime şekva edeyim? İşiten nalemi hep ben gibi nalan olacak. O şifa bahş olan envarını sen çeksen eğer, bana kim nur verecek, kim bana lokman olacak? O temiz pak nefesin ab-ı hayatı bu çölü. Onu dur etme ki her fert ona reyyan olacak. Hele ol nuru şerifin kime değmişse eğer, küçücük zerre de olsa mehitaban olacak. O lütufkar, o keremkar eli öptükçe benim, bu küçük kalbi hazinim yine handan olacak. Bab-ı feyzinden ırak olmayı asla çekemem. Dahi nezrim bu ki canım sana kurban olacak. Nazarın erse garip başıma ey nur-u hüda, bugün artık bu hakir bende de umman olacak. Bu anasır yüzüne her ne kadar çekse hicap, yine haksın, buna şahit yine Kur'an olacak. Kab-ı Kavseyn'den alıp dersimi bildim ki ayan, o güzel nuru bedi manevi sultan olacak. Sakınıp feyzi biçareye bahsaçma bugün. Yeni baştan yine şeyda, yine giryan olacak.